Johannes Brahms'ın Opus 77 Re Majör Keman Konçertosunu solist Julia Fischer ve Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Sanatçı, biz parçası olarak Johann Sebastian Bach'ın 2 numaralı partitasından Saraband bölümünü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Johann Sebastian Bach'ın 2 numaralı partitasından Saraband bölümünü Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti Julia Fischer seslendirdi. Topluluğun 27 Haziran 2025 tarihli konseri devam ediyor. Sırada Dmitri Shostakovich'in Opus 93 Mi minör 10. senfonisi var.

Dmitri Shostakovich'in Opus 93 Mi Minör 10. Senfonisini Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 27 Haziran 2025 tarihli konser kaydı

Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 27 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Christian Macellaro yönetimindeki topluluğun konseri Mihail Glinka'nın Ruslan ve Ludmila Operası'nın uvertürüyle sona eriyor.

Mikhail Glinka'nın Ruslan ve Ludmila Operası'nın uvertürünü Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 27 Haziran 2025 tarihli kaydından dinlediniz. Programımız Johannes Brahms'ın Opus 46 4 şarkı serisinde yer alan Bülbül'e başlıklı Lied'le devam ediyor.

Johannes Brahms'ın Bülbül'e başlıklı liedini bariton Mark Pedrotti, piyanist Stephen Rolls eşliğinde seslendirdi. Programımızın bu bölümünü yine Brahms'a ait bir eserle noktalıyoruz. Bestecinin 6 parti karma koro için 3 şarkı serisini Danimarka Ulusal Radyo Korosu seslendiriyor.

Stefan Parkman yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Korosu Johannes Brahms'ın Akşam Serenadı, Veneta ve Dartula'nın Kantili başlıklı 3 şarkı dizisini seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Ete Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Mozart'ın Fransız cellist Jean-Pierre Dupor'a ait menüe üzerine solo piyano için bestelediği Köhel 573-9 varyasyonu, Erik Satie'nin Kutudaki Jack adlı pandomim müziğinin Darius Milhaud'a ait orkestra düzenlemesini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Robert Schumann'la başlıyoruz. Bestecinin eşi Clara Schumann'a ithaf ettiği ve kalbimden ona yönelik yalnız bir haykırış sözleriyle tarif ettiği Opus 11 Fa diyez minör 1 numaralı piyano sonatını Shi Yeong Moon seslendiriyor.

Robert Schumann'ın Opus 11 Fadiez Minör 1 numaralı piyano sonatını J.E.O. Moon seslendirdi. Bernard Henrik Kruzel'in klarinet, fagot, korno ve orkestra için 1804 tarihli Si bemol majör senfoni konçertantıyla devam ediyoruz.

Bernard Henrik Kruzel'in Opus 3 Si Bemol Majör Senfoni Konçertantını solistler ve Jukka Pekka Saraste yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. John Fols'un solo keman, cello ve orkestra için Arap Gecesi başlıklı eseri var sırada.

Tom Fowles'un 1937 yılında kaleme aldığı Arap Gecesi başlıklı eserini solo kemançello ve Ronald Korp yönetimindeki BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Danimarkalı orkçu ve besteci Dietrich Buxtehude'ye ait bir kantatla devam ediyoruz.

Dietrich Buxtehude'ye ait kantatı Carlos Frederico Sepulveda yönetimindeki La Cetra Vokal Topluluğu ve Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Mozart'ın Fransız cellist Jean-Pierre Dufour'a ait menüe üzerine solo piyano için bestelediği Köhel 573 sayılı 9 varyasyon var sırada.

Jean-Pierre Duport'a ait menüye üzerine Mozart'ın kaleme aldığı Köhel 573-9 varyasyonu piyanist Warfan Orr seslendirdi. Film müziği bestecisi olarak tanınan Wojciech Kilar'ın 1986 yılında yazdığı Orava başlıklı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Koce Kilar'ın Orava başlıklı senfonik şiirini Christian Järvi yönetimindeki Baltık Denizi Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Edvard Grieg'in Pergin Suite'inden Solveig'in şarkısı var sırada. Eserin obua ve piyano için düzenlenmiş versiyonunu dinliyoruz.

Edvard Grieg'in Pergin Suite'inden Solveig'in şarkısını Obua'da Wansu Mok ve piyanoda Yansu Cho yorumladılar. Genç Polonya Besteciler Grubu'nun üyesi olan Karol Szymanowski'nin solo piyano için Do Diez Minör Prelüt ve Fügü ile devam ediyoruz.

Piyanist Jerzy Gojewski, Polonyalı besteci Karol Szymanowski'nin Do Diez Minör Prelüt ve Fügünü seslendirdi. Programımız Erik Satie'ye ait Kutudaki Cegat'ta bandomi müziğinin Darius Milhaud'un orkestra için düzenlediği versiyonuyla sona eriyor.

0: Erik Satie'nin Kutudaki Jack adlı pandomim müziğinin Darius Milhaud'a ait orkestra düzenlemesini CBC Vancouver Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Erdoğan, merakla beklenen 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntılarını da kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti. Erdoğan mesajında, milletimizi gururlandıran, önemli bir başarı imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Arda arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarına tebrik mesajları yağdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da paylaştıkları mesajlarla filenin sultanlarını tebrik etti. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonda yıl sonu tahmini %28,4 olarak güncellendi. Program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini söyledi. İşsizlikte %7,6 hedefini ortaya koyan Yılmaz, 2 milyon 100 bin ilave istihdam hedeflediklerini de vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmesi olduğunu söyledi. Enflasyon bu tür konjektürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üst

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Kayıp 10 kişilik mürettebatı bulmak için su altı ve deniz yüzeyini kapsayan 30 farklı unsurla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başlıyor. Öğrenciler yeni okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıyacak. Uzmanlar ailelere ve öğretmenlere ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemelerini öneriyor. Gülistan doku soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge

ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tahran, misilleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalarsa sürüyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir diğer boyutu da halen enkaz altında bulunan naaşlar. Son olarak 60'ı çocuk, 100 Filistinli'nin naaşına 2,5 yıla yakın süre sonra ulaşıldı. Cenazeler toprağa verildi. Katil İsrail unsurları ateşkese rağmen Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarını da sürdürüyor. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah, Franz Kromer'in Opus 45 2 numaralı mi bemol majör nefesli sazlar için partitasıyla başlıyor.

Franz Kromer'in Opus 45 2 numaralı mi bemol majör nefesli sazlar için partitasından bölümler dinlediniz. St. Martin in the Fields nefesli sazlar topluluğu seslendirdi.

Franz Schubert'in 487 eser sayılı fa majör piyano, keman, viola ve violonsel için Adagio ve Rondo konçertantesinden bölümler dinlediniz. St. Martin in the Fields nefesli sazlar topluluğu seslendirdi.

Louis Spohr'un Opus 140 Do Majör Yaylı Altılısından bölümler sunduk. St. Martin in the Fields nefesli sazlar topluluğu seslendirdi.

Johann Svendsen'in Opus 26 Keman ve Yaylı Sazlar için romansını dinlediniz. Kenneth Slito ve Sam Martin in the Fields Oda Müziği topluluğu seslendirdi.

Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 70 Yaylı Sazlar Altılısı için Souvenir de Florence adlı eserinden bölümler dinlediniz. St. Martin in the Fields Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Piyanoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyo 3'ten yayınlanan programımızın yeni bir bölümüyle daha sizlerle bir aradayız. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın başroldeki enstrümanı piyano. Stüdyomuzdan radyolarınıza kimi zaman piyanonun solo ya da duo, trio içindeki kimliğiyle ya da bir orkestra eşliğindeki görkemli seslenişiyle yaklaşık bir saat süresince radyolarınıza konuk oluyoruz. Speakeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Piyanoforte başlıyor. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızın ilk dakikalarında sizlere Bach, Partita numara 2, Do minör BWV 826, Saraban künyeli eseri Marta Argerich'in tuşesinden ulaştırıyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce sizlere sunduğumuz müzik dinletisinde Bach Partita numara 2 Do minör BWV 826 Saravan künyeli eseri dünyaca ünlü piyanist Marta Argerich'in yorumundan dinlediniz. Repertuarımızın ikinci müzik dinletisi olarak Mendelssohn'un Piyano Trio numara 1 Re minör Opus 49 künyeli eserinden 1. ve 4. bölümleri sunacağız sizlere. Trio üyeleri Isaac Stern, Eugene Istomin, Leonard Rose yorumuyla radyolarınıza ulaşıyor.

Bizim programımızın bugünkü ikinci müzik sunumu olarak Mendelssohn'un Piyano Trio numara 1 Re minör Opus 49 künyeli eserini 1. ve 4. bölümleriyle sunduk sizlere. Trio üyeleri Isaac Stern, Eugene Stomin, Leonard Rose yorumladılar. Bugünkü repertuarımızda yer alan 3. müzik dinletisi olarak radyolarınıza ulaştıracağımız eser bir piyano konçertosu. Grieg Piyano Konçertosu La minör Opus 16. Solist Arthur Rubinstein, Andre Previn yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor. Birinci bölüm Allegro Molto Moderato, ikinci bölüm Adagio, üçüncü bölüm Allegro Moderato Molto Emarcato.

Az önce sizlere tüm bölümleriyle sunduğumuz eser Grieg, piyano konçertosu La Minör Opus 16 künyeli eserdi. Dünyaca ünlü bu eseri solist Arthur Rubinstein, André Previn yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Ve değerli dinleyenlerimiz,

0: Programımızın bugün de sonuna geldik. Programımızda bugün sizlere sunduğumuz repertuarımız, müzik sanatının insanın duygu dünyasını dile getirmede önemli rol oynadığını örnekleyen eserlerden oluşmaktaydı. Dünyaca ünlü sanatçıların yorumlarıyla sizlere ulaştırdığımız bu eserler, piyanonun solo kimliğinin yanı sıra trio içindeki ve orkestra eşliğindeki rolleriyle seslendi stüdyomuzdan radyolarınıza. Bizler spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Aksoy olarak radyolarınıza ulaştırdığımız değerli kayıtların ardından bugün de sizlere veda ediyoruz. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Allegro.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden ve haftadan merhaba. Sevgili dinleyenler, bugünkü beraberliğimizi günümüzün önde gelen violonselcilerinden, pek çok tanınmış orkestrayla ve şeflerle konserler veren Fransız sanatçı Gautier Capuçon'un seslendireceği eserlerden seçkilerle başlıyoruz. Özellikle romantik dönem repertuarında çok güçlü bir yorumcu olan Capuçon, Elgar, Saint-Saëns, Dvorak, Beethoven, Brahms, Schubert gibi bestecilerin yanında çağdaş bestecilerin eserlerini de yorumluyor. Beraberliğimizde ilk olarak Capuçon, Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dalila'nın aryası, Mon cœur s'ouvre à toi.

Çelist Gautier Capuçon yorumuyla Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dalila'nın aryasını violonsel ve ork için yapılmış olan düzenlemesiyle dinledik. Mon cœur sur Ratavoa. Şimdi de César Franck'ın La Majeur keman piyano sonatından ilk bölüm olan Allegretto ben moderato'yu violonsel ve piyano düzenlemesiyle dinleyeceğiz. Capuçon, piyanist Yuja Wang'la yorumlayacak eseri. Belçika asıllı Fransız besteci César Franck'ın oda müziği eserlerinin sayısı az olmasına karşın geç romantik Avrupa müziğinde önemli yer tutar. Tüm önemli eserlerini yaşlılık yıllarında besteleyen Franck'ın 64 yaşında yazdığı La Majeur sonat, değer bakımından Brahms'ın keman sonatlarıyla eşit değerdedir. Belçikalı ünlü kemancı Eugène Ysaÿe'ye adanmış olan eser yine aynı yıl Ysaÿe tarafından Paris'te büyük başarıyla seslendirilmiş. Capuçon ve Yuja Wang bizlerle.

Sezar Frank'ın La Majör Keman Piyano Sonatı'ndan ilk bölüm Allegro Ben Moderato'yu dinledik. Violonselci Gauthier Capuçon, piyanist Yuja Wang'la birlikte seslendirdi. Pek çok bestecinin eserlerini kayda alan Capuçon, kendi yaptığı kayıtlar için şu sözleri dile getirmiş. Aynı eserin birçok kaydı olsa da her müzisyenin söyleyecek farklı bir şeyi vardır. Bir müzisyen için hayat yeterli değildir. Müzik yapmak için kendi yolunuzu, kendi fikirlerinizi ve kendi tercihlerinizi bulmak zorundasınız. Müziğin diliyle iletişim kurabilmek inanılmaz bir şanstır. Şimdi sevgili dinleyenler, Fransız çelist Gauthier Capuçon bir Michel Legrand bestesiyle bizlerle. Cherbourg Şemsiyeleri. Yönetmen Jacques Demy'nin 1964 yılı yapımı müzikal filmin en önemli teması ise Legrand'ın müzikleridir. Yalnızca bir film müziği değil, adeta filmin anlatım dilidir müzikler. Fransız şanson geleneği, caz armonileri ve klasik müzik iç içedir. Özellikle aşk temasında çok belirgin bir nostalji ve ulaşılmayan aşk duygusu vardır. Johanna Malangre yönetimindeki Bretagne Ulusal Orkestrası eşlik ediyor sanatçıya.

Michel Legrand bestesi Serbuk şemsiyelerini violonsel ve oda orkestrasının yorumuyla dinledik. Gauthier Capuçon şimdi de beraberliğimizde, müziklerini Harold Arlen'in yaptığı Oz Büyücüsü film müziğinden Over the Rainbow'la bizlerle. Hemen ardından da violonsel ve piyano için düzenlemesini Jerome Ducran'ın yapmış olduğu Joseph Gosman'ın Autumn Leaves'ini deneyeceğiz. Gauthier Capuçon, Jerome Ducra ile birlikte seslendiriyor.

Müziklerini Harold Arlen'in yapmış olduğu Oz Büyücüsü film müziğinden Over the Rainbow ve hemen ardından da Joseph Gossman'ın Autumn Leaves'ini dinledik. Gauthier Capuçon, Jérôme Ducret ile birlikte son kez bizlerle oldu. Sevgili dinleyenler, beraberliğimize Saint-Saëns'la başlamıştık. Gelin şimdi de piyanist Lang Lang'in 2024 yılında eşi Gina Alice ile birlikte çıkartmış oldukları Saint-Saëns albümünden Hayvanlar Karnavalı'ndan seçkileri dinleyelim. İki piyanist de Gewandhaus Orkestrası eşlik ediyor.

Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'ndan seçkileri dinledik. Piyanist Leng Leng ve Gina Alice, Gewandhaus Orkestrası'nın eşliğiyle seslendirdiler. Leng Leng şimdi de bir film müziği temasıyla bizlerle. 1940 tarihli Pinokyo filmi için yazılmış, müzikleri Jiminy Cricket'a ait film müziklerinden When You Wish Upon a Star sunuyoruz.

Jewish Upon a Story dinledik. Piyanist Lang Lang seslendirdi. Sevgili dinleyenler, film müziklerinden temalar da sunduğumuz programımızda şimdi de herkesin çok iyi bildiği, belki de sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan Life is Beautiful, Hayat Güzeldir'den seçkiler sunacağız. The Film Symphony Orkestrası seslendirecek.

Yönetmenliğini Roberto Benigni'nin yapmış olduğu Hayat Güzeldir filminden sevilen şarkıları Film Stüdyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Ve sevgili dinleyenler, beraberliğimizi bugün için dünyanın en iyi İtalyan tenoru sayılan Vittorio Grigolo'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla sonlandırmak istiyoruz. Ernesto de Gordis bestesi Non ti scordar di me. Tiyatro Reggio di Parma, koro ve orkestrası eşlik ediyor Grigolo'ya.

Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda geçen haftalarda olduğu gibi Piotr İliç Çaykovski ve onun unutulmaz eseri Kuğu Gölü Balesi ile sizlerle birlikteyiz. Sevgili Murat'cığım, bugün bu eserlere, özellikle Kuğu Gölü Balesi'nin müthiş müzik yazısına, müthiş esere devam ediyoruz ve hüzünlü gerçeklerden aslında biri ne olur, nedir? Sanatçılar mıdır, bu eserin gerçekleri midir, değerleri midir? Bununla ilgili bize neler bahsedersin?
1: Ersin, sanat tarihinin en hüzünlü gerçeklerinden biri şu. Pek çok sanatçı en büyük eserlerinin gerçek değerini maalesef göremeden hayata veda ediyor.
0: Evet, Piotr İliç Çaykovski de öyle değil mi?
1: Evet, Çaykovski de onlardan biri. Şimdi Kuğu Gölü ilk defa 1877 yılında sahneleniyor ve daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi beklenen başarıyı yakalayamıyor. Şimdi eser belki bütünüyle unutulmuyor ama kimse onun bir gün klasik balenin neredeyse simgesi haline geleceğini de tahmin etmiyor.
0: Evet.
1: Çaykovski ise yaşamının geri kalan yıllarında operalar, senfoniler, konçertolar ve yeni baleler yazmaya devam ediyor. Özellikle Uyuyan Güzel ve Fındık Kıran çok büyük ilgi görse de Kuğu Gölü onun zihninde hep biraz buruk bir anı olarak kalıyor.
0: Ne
1: Evet, 1893'te henüz 53 yaşındayken yaşamını yitirdiğinde dünyanın en sevilen ve en bilinen bale müziğinin

0: yazar olduğunun farkında değil. Ama sanatın zamanı bizim algıladığımız zamandan biraz farklı işliyor. Çaykovski'nin ölümünden 2 yıl sonra 1895'te St. Petersburg'daki Mariinsky Tiyatrosu'nda Kuğu Gölü yeniden sahneleniyor ve bu yeni yapımın arkasında iki büyük isim var. Marius Pepita ve Lev Ivanov. Pepita klasik balinin büyük mimarlarından biri olarak tarihe geçmiş bir isim. Dansı müthiş ve kusursuz bir mimari düzen içinde kurmayı seviyor ve teknik mükemmeliyete çok önem veriyor. Bir koreograf kendisi. Ivanov'sa daha lirik, daha şiirsel ve daha içe dönük bir anlatım dili geliştiriyor. Bu iki farklı sanat anlayışı çok ilginç bir biçimde birbirini tamamlıyor.
1: Evet, bugün Kuğu Gölü denildiğinde gözümüzde canlanan pek çok sahne işte bu ortak çalışmanın aslında bir ürünü olarak günümüze kadar gelmekte. Özellikle göl kıyısındaki beyaz kuğuların toplu dansları, kolların suyun dalgaları gibi aynı anda yükselip alçalması, neredeyse yer çekimine meydan okuyan o ağır ve zarif hareketler, bütün bunlar yalnızca güzel koreografiler değiller. Onlar Çaykovski'nin müziğini beden diliyle görünür kılma çabasının bir sonucu olmalı. Belki de Pepita ve Ivanov'un en büyük başarısı da bu.
0: Evet.
1: Onlar müziği değiştirmeye çalışmıyorlar. Çünkü bu aslında normalde büyük bir saygısızlık olurdu. Tam tersine müziğe dikkatle bakarak dinlemeye başladılar. Her melodinin nefesini, her ritmin ağırlığını, her sessizliğin anlamını anlamaya çalıştılar. Sonra da dans bu müzikal düşüncenin doğal bir uzantısı haline geldi ve getirdiler. İşte bu yüzden 1895 yapımı yalnızca başarılı bir temsil olmadı. Aynı zamanda klasik bale tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilmekte. Aslında burada ilginç bir soru karşımıza çıkıyor. Bir bale eserinin gerçek yazarı kimdir? Bu noktada besteci mi, koreograf mı, yoksa sahnede onu yeniden canlandıran dansçılar mı? Belki de doğru cevap bunların hiçbirinin tek başına yeterli olmadığıdır. Bale, sanat dallarının en ortak üretimlerinden biridir. Müzik olmadan eksik kalır. Dans olmadan eksik kalır. Sahne tasarımı, kostüm, ışık ve hatta sessizlik bile bu bütünün bir parçasıdır. Ancak bütün bu parçaları birbirine bağlayan görünmez ip yine müzik.
0: Müzik.
1: Evet. Çaykovski'nin notaları olmasaydı bugün hayranlıkla izlediğimiz o görkemli sahneler de var olmayacaklardı. 1895 yılındaki yeni sahneleme eserin dramatik yapısında da bazı değişiklikler yaptı. Müziğin sıralanışı yeniden düzenlendi. Bazı bölümler çıkartıldı, bazıları farklı yerlere taşındı. Ama bu değişiklikler yapılırken temel amaç Çaykovski'nin anlatmak istediği duyguyu daha açık hale getirmekten öte değildi.
0: Ersin, burada çok önemli bir ayrıntıyı da hatırlatmak gerekiyor. Bugün dünyanın farklı bale topluluklarında izlediğimiz Kuğu Gölü temsilleri birbirinin tamamen aynı değil. Kimi topluluklar biliyorsun mutlu bir son tercih ediyor. Kimileri trajik olan orijinal sona sadık kalıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi kimileri koreografi büyük ölçüde bahsettiğin gibi Petipa ve Ivanov geleneğinde sürdürüyor. Bazı çağdaş yorumcular eseri bambaşka bir estetik anlayışla yeniden yorumluyorlar ama burada ilginç olan şu. Hangi yorum tercih edilirse edilsin Çaykovski'nin müziği bütün bu farklı yaklaşımları taşıyabilecek kadar güçlü. Galiba gerçek başyapıtların da en önemli özelliği bu. Yani onlar tek bir döneme ait değiller.

0: da en önemli özelliği bu. Yani onlar tek bir döneme ait değiller. Her kuşak onlarda kendi sonlarını, kendi sorunlarını bulabiliyor ve her sanatçı onlara yeni bir bakış açısı kazandırabiliyor. Ama dediğim gibi burada öz değişmiyor. Kugel de yaklaşık 150 yıldır tam olarak bunu yapıyor.
1: Gel o zaman bu 150 yıllık bir çınar eseri dinleyelim, ne dersin?
0: Lütfen.
1: Besteci Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Kugel Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldomevo yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında besteci Piotr Ilyich Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Kraliyet Flamen Orkestrası Şef Nikola Boldunevo yönetiminde seslendirdi. Sevgili Murat'cığım, kaldığımız yerde bir gelenek, kaldığımız yerde bir hikaye, bir anlatım şekli ve eserin hiç değişmeden günümüze kadar 150 yıldır neredeyse asırlar geçmiş diye düşünelim aktarılması. Bu noktada bizi neler bekliyor?
1: Ersin, bir müzik eserinin gerçek yolculuğu galiba bestecisinin son notayı yazdığında başlamıyor. Asıl yolculuk o notalar başka sanatçıların ellerine geçtiğinde başlıyor. Yani bir orkestra şefi aynı partisyona başka bir soluk kazandırıyor. Bir dansçı aynı karaktere kendi bedenini, kendi ruhunu katıyor. Bir koreograf yıllar önce yazılmış bir hikayeyi kendi çağının estetik anlayışıyla yeniden yorumluyor. İşte Kuğu Gölü'de yaklaşık dediğin gibi 150 yıldır bu şekilde hem aynı hem de farklı varyasyonlarıyla ama aynı temayı anlatarak aynı samimiyetle devam ediyor. Bugün dünyanın en büyük bale topluluklarının repertuarlarına baktığımızda biz Kuğu Gölü'nü mutlaka görüyoruz. Yani Londra'da, Tokyo'da, Milano'da dünyanın farklı kültürel ortamlarında aynı müzik yeniden sahneye taşınmaya devam ediyor. Bu da bana şöyle bir soruyu düşündürüyor. Yani nasıl oluyor da Rusya'da 19. yüzyılda yazılmış bir bale bugün hala dünyanın hemen hemen her yerinde aynı heyecanla karşılaşıyor?
0: Bunun cevabı aslında bu hikayenin, bu müziğin evrenselliğinde yatıyor. Çünkü Kuğu Gölü belirli bir ülkeyi anlatmıyor. Belirli bir hikayeyi anlatmıyor.
1: Yerel değil, evrensel.
0: Evrensel bir şey. Çünkü konusu evrensel ve felsefesi insan üstüne kurulu. Yani insan her yerde var ve evrensel bir düşünceyi anlatıyor. Burada belirli bir dönem anlatılmaz. Burada insanın aldanışı anlatılır, sadakati anlatılır, korku, umudu ve sevginin dönüştürücü gücü anlatılır. Bunlar değişmeyen duygular aslında. Hepimizin, bizlerin yaşadığı şeyler. Çaykovski'nin de müziğinde işte eskimeyen nokta da burada başlıyor. Çünkü bir başka dikkat çekici nokta balenin dansçılar üzerindeki yeri. Odile'in rollerini aynı akşam başarıyla dans etmek bir balerinin ulaşabileceği en büyük sanatsal sınavlardan biri olarak kabul edilir. Çünkü aynı sanatçıdan iki bütünüyle farklı kişiliği canlandırması beklenir. Birinde neredeyse kırılacak kadar narin bir zarafet, diğerinde ise güçlü, kendinden emin ve baştan çıkarıcı bir enerji. Üstelik bu dönüşüm yalnızca kostüm değiştirilerek değil, beden diliyle, bakışla ve hareket kalitesiyle gerçekleşmelidir. Bu yüzden bale tarihinin büyük isimleri kariyerinin en unutulmaz yorumlarını çoğu zaman Kuğu Gölü ile vermiştir. İzleyici yalnızca teknik mükemmelliği görmek istemez. Karakterin ruhunu da görmek ister.
1: Ersin, aslında bu beklenti sanki sadece bale için değil, bütün sanatlar için de bir anlamda.

0: geçerli. Yani mesela bir piyanist yalnızca doğru notaları çaldığında büyük sanatçı olmuyor. Ya da bir oyuncu yalnızca ezberini doğru söylediğinde bu onu unutulmaz yapmıyor. Sanatın başladığı yer, tekniğin bittiği yer. Teknik, evet, gerekli bir temel.
1: Evet.
0: Olmazsa olmaz. Ama asıl sanatçının ruhu taşıyan yorumu burada en önemli ayraç. Çaykovski'nin müziği de işte burada büyük bir özgürlük alanı sunuyor. Partisyon değişmiyor, notalar aynı. Ama orkestra şefi tempoyu daha farklı hissederek, ne bileyim, her keman grubu melodiyi başka bir nefesle söylüyor. Her dansçı aynı hareketin içine kendi yaşam deneyiminden bir şeyler katıyor ve dolayısıyla da ortaya, defalarca da izleseniz, aslında aynı eseri, aynı sanat eserini izlemiyormuşsunuz izlenimi ortaya çıkıyor. Defalarca izliyorsunuz ama sıkılmıyorsunuz.
1: Her seferinde içinde farklı bir şey bulabiliyorsunuz.
0: Yeni bir yorum.
1: Çünkü bu yorumlar aslında birbiriyle karşılaştırılabilir. O anki düşüncelerinizle farklı duygulara kapılabilirsiniz ama buna sanatın en güzel tarafından biri olarak değerlendirirsek, gerçek sanat kendisini hiçbir zaman tüketmiyor ve yeniliyor. Yeni karşılaşmada da yeniden doğuyor. Bu nedenle insanlar yıllardır Kuyu Gölü'nü yeniden izliyorlar, yeniden dinliyorlar. Çünkü eser değişmese bile biz değişiyoruz. Yıllar önce dinlediğimiz aynı melodi hayatın başka bir döneminde bambaşka bir anlam kazanabiliyor. Gençken bir aşk hikayesi gibi görünen eser, yıllar sonra kader üzerine yazılmış bir anlatıya dönüşebiliyor. İnsan yaş aldıkça sanat eserlerini sanki onunla birlikte yaşalıyor. İşte büyük klasiklerin sırrı birazcık da burada gizli. Onlar değişmiyor. Onlar bizi değiştirebiliyorlar. Çaykovski'nin notaları yaklaşık 150 yıldır bunu yapıyor. Sessizce, gösterişe ihtişam duymadan. Sadece müziğin gücüyle. Sevgili Muratçığım, gel şimdi bu güce, bu ihtişama ve bu asırlık bir çınara bir kulak verelim. Bizi şu anda ne bekliyor? Bizi besteci Piotr İliç Çaykovski'nin Kuyu Gölü Bölgesi eseri bekliyor. Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldonov yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında besteci Piotr İliç Çaykovski'nin Kuğu Gölü Belesi eserini Klarnet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldonov yönetiminde seslendirdi. Sevgili Muratcığım, kaldığımız yerde karşımıza müthiş bir eser ve müthiş konular. Niye bitmeyen konular, niye kendisini tekrar etmeyen konular var? Çünkü 150 yıllık bir eserin Kuğu Gölü Belesi'nin devamlı olarak kendisini yenilemesi ve müziğin gücüyle devamlı olarak 150 yıldır her seferinde farklı duyguları bize yaşatması. Bu konularda neler söylemek istersin?
1: Evet, özellikle Kuğu

0: Kulübalesi yüzyıllardır, yani 150 yıldır her seferinde belki kendini yeniden yorumlayarak ortaya çıkıyor. Ve biz de bu tür eserlere genellikle işte çok büyük eser, başyapıt, ölümsüz gibi sıfatlar ekliyoruz. Ama bunlar çok kolayca söylenilebilecek sıfatlar değil diye düşünüyorum. Çünkü sanat tarihinde bazı kelimeleri kullanırken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Neden? Çünkü her çağın kendi beğenisi var, kendi estetik ölçüleri var ve zaman birçok eseri çok sessizce geride bırakıyor. Ama bazıları var ki yıllar geçtikçe daha da büyüyor. Evet, Kul Gölü bunlardan biri ama onu başyapıt yapan ne? Bunu düşündüğümüzde, yani yalnızca güzel melodiler mi? Yalnızca kusursuz bir teknik mi? Bunların hiçbiri değil. Belki de büyük sanat eserlerinin en temel, en önemli özelliği her kuşağın kendisini onlarda yeniden bulabilmesi. Yani Çaykovski'nin yazdığı notalar bugün bir anlamda yaşamaya devam ediyor. Çünkü yalnızca belirli bir olay örgüsünü anlatmıyor. İnsan olmanın temel halini anlatıyor. İşte sevmenin cesaret istediği, kaybetmenin acı olduğu, yanılmanın mutlaka bir bedeli olduğu, umudun aslında kendi içinde çok büyük bir kırılganlık taşıdığı. Yani şunu anlıyoruz Ersin, insanlar değişebiliyor. Ama insanlık tarihi içerisinde duygular çok da değişmiyor. Bu yüzden Kul Gölü her yeni kuşakta yeniden anlam kazanıyor. Ve bence bir başka önemli özelliği de eserin senin de biraz önce ifade ettiğin gibi sanatın farklı dallarını aynı potada buluşturabilmesi. Yani işin içinde edebiyat var, işin içinde müzik var, işin içinde dans var, işin içinde resim var. Çünkü dekor var, işin içinde ışık var ve hepsi tek bir anlatının hizmetinde buluşuyor.
1: Evet, Wagner'in operalarının ki örnek verirsek bütün sanatların buluştuğu eser anlamına geldiği söylenir. İlginçtir ki balede kendi diliyle buna çok yakışır bir durumda. Çünkü sahnede duyduğumuz hiçbir unsur tek başına anlam taşımaz. Hareket müzikle, müzik ışıkla, ışık sessizlikle tamamlanır. İşte Kul Gölü'nün büyüsü biraz da burada saklı. Hiçbir sanat dalı diğerinin önüne geçmiyor. Hepsi aynı şiirin farklı dizeleri gibi birlikte akıyorlar. Belki de bu nedenle sahnede yalnızca dansçıları izlediğimizi sanıyoruz. Oysa farkında olmadan orkestrayı da izliyoruz. Dekoru da dinliyoruz, sessizliği de açıkçası görüyoruz. Büyük sanat bazen duygular arasındaki sınırları bir anda ortadan kaldırıveriyor. Çaykovski'nin müziği bunu başarabilen ender müziklerden biri.
0: Peki bu noktada bir şey sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bence çok dikkat çekici. Eser çok sade Ersin.
1: Evet.
0: Yani şimdi bu cümle ilk başta biraz şaşırtıcı gelebilir. Çünkü Kul Gölü büyük bir orkestra için
1: devasa bir
0: yazılmış.
1: orkestra.
0: Sahnesinde onlarca dansçı var. Efendim dekorlar çok görkemli. Ama bütün bu ihtişamın merkezinde son derece yalın bir hikaye bulunuyor. Yani insan gerçeği görebilecek mi? Belki de bütün eser bu tek sorunun etrafında dönüyor. Yani sanat tarihi bize şunu öğretiyor. İnsan zihni aslında karmaşık fikirleri değil, derin fikirleri daha uzun süre hatırlıyor.
1: Evet, bunu özümsüyor çünkü.
0: Evet, Çaykovski'de bu derinliği karmaşıklıkla değil, sadelikle arayan bir besteci. Yanılıyor muyum?
1: Hayır, aksine şöyle bir durum daha var. Melodiler ilk dinleyişte aklımızda kalabiliyor ki bunu biliyoruz. Her seferinde tempoya insan birinciden sonra ikincide direkt tempoya girip resmen o ölçü içinde müzikle beraber akmaya başlıyorsunuz. Bunu sonrasında yaklaşık 5-10 dakika sonra ya da 20 dakika ya da 1 saat sonra yine duyduğunuzda aynı coşku ve farklı bir tabloyla karşınızda anlamlar ortaya çıkıyor. İşte bu anlamları yıllar içinde büyütüyor insan. Dinlerken de klasik olmanın gerçek anlamını özümsüyorsunuz. Eskimemek değil, her yeni zamanda yeniden konuşulabilir.

0: olmak, yeniden yenilenmekten bahsediyoruz. Yaklaşık 150 yıl önce yazılmış bir eser hala yeni başlangıçlara ilham verebiliyorsa artık onun yalnızca başarılı bir yapıt olduğu için değil, yaşayan bir klasik olduğunu söyleyebiliriz. Belki de sanatın en büyük başarısı da budur. Bir eserin yalnızca geçmişi temsil etmesi değil, geleceğe de seslenebilmesi. Sevgili Murat'cığım, bu bize geleceğe seslenen esere bir kulak verelim mi?
1: Evet, Çaykovski'nin notalarına tekrar geri dönelim ve sözün bittiği yerde müzik konuşsun.
0: Evet, Pietro Ilich Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldonov yönetiminde seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Pyotr İliç Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi eserini Kraliyet Filarmoni Orkestrası Şef Nikola Moldunov yönetiminde seslendirdi. Sevgili Murat'cığım, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet Ersin, bize ayrılan sürenin sonuna geldik ama gelecek hafta işleyeceğimiz konu yine Pyotr İliç Çaykovski ve Kuğu Gölü olacak. Ve bu bölümde de çağdaş yorumları, büyük bale topluluklarının bu esere nasıl yaklaştığını ve neden vazgeçilemez bir eser olduğunu konuşacağız. Ve bu muhteşem eseri bir kez daha keşfedeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
0: Ben Ersin Arslan Türk.
1: Haftaya tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Erdoğan, merakla beklenen 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntılarını da kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti. Milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başladı. Öğrenciler yeni okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıyacak. Uzmanlara göre aileler ve öğretmenler ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemeleri gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz dedi. Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil

taklalar atarak karşı şeride geçti, iki araca çarptı. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz dedi. Bakan Kurum, Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiğini duyurdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Orman ekipleri enerjisi düşürülen yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor. Antalya'nın Serek ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Orman yangını ekipleri müdahalesi devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tahran, misilleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalarsa devam ediyor. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Haberleri sunduk.

0: Ses ve Söz.
1: Bir söz, o sözden şarkı yapan birçok ses. O şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. 200. bölüme hoş geldiniz. Pop ve rock eşliğinde epey gezdik. Müziği var eden ve müzikle var olan coğrafyaları adım adım dolaştık. Bugün İber Yarımadası'ndayız. Rotamızda İspanya ve Portekiz'in iki eşsiz kenti var. Barcelona ve Lisbon. Nereden geldiyseniz hoş geldiniz diye başlıyor ilk şarkı. Indios de Barcelona.

Indios de Barcelona, Mano Negra'dan dinledik. Mano Negra, İspanyol asıllı Fransız şarkıcı Manu Chao'nun 1987'de kardeşi Antoine'la kurduğu ilk grubu. Chao, 1995'te gruptan ayrıldı ve müzik yolculuğuna solo olarak devam etti. Bu dönemde Barcelona'yı bir şarkısına taşıdı. Rambla Caddesi'nde bir uçtan bir uca, işte bu Barcelona'da rumba. Eğlenceli, kıpır kıpır Rumba de Barcelona, Manu Chao'nun 2002 tarihli konser albümünde yer alıyor.

Filmlere sahne, konu hatta isim olacak kadar güzel bir şehir Barcelona. Vicky Cristina Barcelona bu güzelliği beyaz perdeye aktaran filmlerden biri. Başrolde kentin kendisi var. Üstelik ünlü oyuncuları gölgede bırakmış desek yeridir. Ve tabii müzik. Akdeniz sıcaklığını biraz cazla, biraz neşeyle birleştiren Giulia e Los Telarini iki şarkıyla katkıda bulunmuş yapıma. Bunlardan öne çıkanı dinleyelim. Barcelona.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sopranolarından biri. Barcelona doğumlu Montserrat Caballé. Caballé, müzik otoriteleri tarafından son gerçek diva olarak tanımlanıyor. Az sonra dinleyeceğiniz şarkı, operanın bu efsane sesiyle rock müziğin opera tutkunu efsanesini bir araya getiriyor. Yıl 1987. 1992 yaz olimpiyatlarında ev sahibinin Barcelona olacağı kesinleşir. Bu büyük organizasyon için özel bir şarkı hazırlama görevi de şehrin gururu Montserrat Caballé'ye düşer. Ünlü soprano uzaktan beğeniyle takip ettiği Freddie Mercury'yi bu projeye davet eder. Mercury, Caballé'nin büyük hayranıdır. Teklifi kabul eder ve hemen Mike Moran'la birlikte bir şarkı yazmaya başlar. O şarkıyı Olimpiyat oyunlarının açılışında birlikte söyler. İki muhteşem ses. Montserrat Caballé, Freddie Mercury ve Barcelona.

Montserrat Caballé, Freddie Mercury'den 27 yıl sonra 2018'de geride güzel sesini bırakarak dünyadan ayrıldı. Barcelona ise müzikte iki farklı türün nasıl bir araya getirileceğine dair bir ders olarak belleklerde yerini koruyor. Barcelona, İspanya şehirleri arasında hakkında en çok şarkı yazılan. Birçok özelliğiyle de bunu hak ediyor. Meydanları, plajları, futbol takımı, eğlence hayatı, sanat merkezleri, müzeleri ve elbette tarihi yapılarıyla. Bu yapılardan biri, ezber bozan mimarisiyle şehrin simgesi haline gelen Sagrada Familia. Antoni Gaudi'nin projesini 1883'te devraldığı ve tamamlayamadığı kilise, ziyaretçiler için cazibe merkezi, Katalanlar içinse gurur kaynağı. Alan Parsons Project'in Gaudi'ye adanmış albümünün ilk şarkısı bu başyapıtın adını taşıyor, La Sagrada Familia.

Sagrada Familia'ya doğru yola çıkanlar arasında Brazzaville'den tanıdığımız David Arthur Brown da var. Brown en sevdiği iki şehre aynı şarkıda yer vermiş. Rüzgarla birlikte İstanbul'dan yola çıkıyor, Barcelona'nın sokaklarına varıyor. Bugünkü ses ve sözde son kez Barcelona.

Barcelona'dan batıya 1200 kilometre yol alıyor, İspanya'yı ardımızda bırakıp İber'in diğer yarısına ulaşıyoruz. İnişleri, yokuşları, denizi, lezzetli yemekleri, renkli yaşamıyla İstanbul'a çok benzetilen şiirsel bir kentteyiz. Portekiz'in kalbinde, Lizbon'da. Şehre yazılmış şarkılardan ilki ilginç bir gruptan gelecek. Londra'da doğup Lizbon'da büyümüş ve Lizbon'da doğup Londra'da büyümüş müzisyenlerden oluşan bu grup Silva Lining Band. İki şehir arasındaki üç nesli temsil eden Silva ailesi üyeleri ilk albümlerine çok sevdikleri Lizbon'un adını vermişler. Dinleyeceğiniz şarkı funk, swing, jazz ve rock arasında dolandıkları aynı adlı ilk albümlerinde yer alıyor. Lisboa.

Portekiz pek çok şey demek ama konu müzik ise en çok fado demek. Öyleyse fadonun Sinatra'sı olarak bilinen bir sesle devam edelim şehri gezmeye. Carlos do Carmo ile Lizbon'u aşık olunası bir kadın gibi resmettiği şarkıyı dinliyoruz sanatçıdan. Lisboa Menine Monsa.

Şimdi de bir şarkının sözlerinde geçen kokularla keşfedelim Lizbon'u. Yağmur sonrası toprak, sokaklarda biberiye, Rossio meydanında kafeler, Fado'da yalnızlık, soğuk havada kavrulmuş kestane, yaz sıcağında olgun meyve, dudakta gülümseme. Biraz sonra duyacağınız gibi bütün bu kokular Lizbon'da var ama yine de şehir en çok çiçek ve deniz kokuyor. Portekiz'in sevilen fadistalarından biri Hilda de Castro söylesin. Şerabem, şera Lisboa.

Fado, 19. yüzyılda eşleri denize açılan Portekizli kadınların söylediği hüzünlü şarkıların adı. Türün yeni nesil yorumcularından biri Mozambik'te doğan, Lizbon'da büyüyen Mariza. Ülkemizde defalarca hayranlarıyla buluşan Fadista'yı bir balıkçının eşi hakkındaki şarkıyla dinleyelim. Ayaklarında sandaletleriyle kedi gibi hareket eden, şalının üstüne martılar konan bir kadın bu. İlk adı Maria, soyadı Lisboa. Mariza'nın sesiyle Maria Lisboa.

Konusu Lisbon olan bir müzik listesi Amalia Rodrigues olmadan tamamlanmış sayılmaz. Rodrigues, Rainha do Fado, yani Fado'nun kraliçesi, Portekiz'in sevgilisi, milli kahramanı. Fado'yu dünyaya tanıtan o oldu. Az önce dinlediğimiz Maria Lisboa'da dahil birçok geleneksel şarkının ilk icracısı. Şimdi doğduğu ve öldüğü yeri, büyünün ve güzelliğin kadim şehri Lisbon'u anlatacak kusursuz fadista. Lisboa Antika.

Son Lisbon şarkısını Fado müziğinin Portekiz'deki modern temsilcisi sayılan Madre Deus'tan dinleyelim. Grup, şehri kucaklayan suları, denizin tuzunu ve özlemini anlatıyor. Lisbon'da yaşıyorum. Moro em Lisboa.

0: İber Yarımadası'nın bir ucundan bir ucuna, Barcelona'dan Lizbon'a uzandık bugün. Akdeniz'in batı sahillerinde iki kenti anlatan müziğin peşine düştük. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Haftaya pazartesi başka bir sözün şarkılarını çalacağız. Tam burada, Radyo 3 frekansında. Hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine birlikteyiz. Bugün sizlere İspanyol besteci Joaquín Turino ile Meksikalı besteci Manuel María Ponce

bu elların eserlerini dinletmek istiyorum. Joaquín Turino, 9 Aralık 1882'de Sevilla'da doğdu. 14 Ocak 1949'da Madrid'de sonsuzluğa uğurlandı. İspanyol müziğinin en önemli bestecilerinden biri olan Joaquín Turina, ilk müzik eğitimini Sevilla ve Madrid'de aldı. Daha sonra Paris'e giderek Scuola Cantorum'da eğitim gördü. Piyano, gitar, oda müziği ve orkestra için eserler besteledi. Joaquín Turina, Sevilla'yı yalnızca bestelemedi. Onun müziğinde Sevilla'nın sokaklarını, Endülüs'ün sıcaklığını, flamenco'nun ritmini ve İspanyol ruhunun tutkusunu adeta işitiriz. Fandanguillo, gitar repertuarındaki en tanınmış eserlerinden biridir. Bugün ilk olarak Joaquín Turino'nun Opus 29 Sevillana, Opus 36 Fandanguillo ve Opus 53 Rafaga isimli eserlerini gitarist Pierluigi Corona'nın yorumu ile dinleyeceğiz.

Şimdi İspanyol besteci Joaquin Turino'nun Opus 61 gitar sonatını gitarist Pierluigi Corona'nın yorumu ile dinliyoruz. Bölümler Allegro, Andante, Allegro Vivo.

İspanyol besteci Joaquín Turina'dan son olarak İspanya'nın ünlü bestecisi Tárrega'nın anısına bestelediği Opus 69 Homage a Tárrega isimli eserine gitarist Pierluigi Corona'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Bölümler Garotin ve

0: Bugün önce İspanyol besteci Joaquin Turina'nın eserlerini dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi Meksika'nın önemli bestecilerinden Manuel María Ponce Cuéllar'ın eserlerini dinleyeceğiz. Manuel María Ponce Cuéllar 8 Aralık 1882'de Meksika'nın Fresnillo kentinde doğdu. 24 Nisan 1948'de Mexico City'de sonsuzluğa uğurlandı. Meksika'nın en önemli bestecilerinden biri olan ve Meksika'nın ulusal müzik kimliğinin oluşmasında önemli rol oynayan Manuel María Ponce özellikle Meksika halk müziğini klasik batı müziğiyle birleştirmesiyle tanınır. Keman, piyano ve gitar için çok sayıda eser bestelemiştir. Şimdi ilk olarak Manuel María Ponce Cuéllar'ın Tem Valeria et Finale isimli eserini gitarist Pierluigi Corona'nın yorumuyla dinleyeceğiz.

Sırada Meksikalı besteci Manuel Maria Ponsquiala'nın Sonatina Meridional isimli eseri var. Gitarist Pierre Luigi Corona'nın yorumuyla dinliyoruz. Bölümler: Allegretto, Andante, Allegro con brio, Vivo.

Bugün son olarak Meksika'nın önemli bestecisi Manuel María Ponce-Cuellar'ın Sonata Mexicana isimli eserini gitarist Pierre Luigi Corona'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Bölümler Allegro Moderato, Allegro in Tempo di Serenata, Allegro un poco vivace.

0: İspanyol besteci Joaquín Turina ile Meksikalı besteci Manuel María Pons Cuellar'ın eserlerini dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların Müziği.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu armonik tınılar yolculuğundayız. Armonik tınılarda İngiliz ve İskoç bestecilerin çağdaş tını yolculuklarına kulak vereceğiz. Bazı besteler vardır, bir hikayeyi anlatmaz, hikayenin kendisine dönüşür. Bir düşünce doğar, şekil değiştirir, başka bir sese bürünür, sonra yeniden kendi özüne döner. İngiliz besteci Edward Gregson'ın Metamorfozlar adlı eseri de adını aldığı bu dönüşüm fikrini müziğin diliyle anlatır. Gregson için müzik, düşüncenin, hareketin ve rengin sesle biçim bulduğu bir dünyadır. Özellikle nefesli çalgılar topluluğu için yazdığı eserlerle tanınan besteci, bu toplulukların sahip olduğu güçlü ve parlak ses dünyasını büyük bir ustalıkla kullanır. Onun müziğinde bakır nefeslilerin görkemi, tahta nefeslilerin hareketliliği ve

havalı çalgıların ritmik enerjisi aynı anlatının içinde buluşur. Ve sonra metamorfozlar, kelime anlamıyla dönüşümler. Eserin temelinde tek bir düşünce vardır, hiçbir şey olduğu yerde kalmaz. Bir tema ortaya çıkar, sonra değişir. Rengi farklılaşır, ritmi dönüşür. Bazen sakinleşir, bazen güçlenir. Kimi zaman uzaklardan duyulan bir düşünce gibi belirir, ardından bütün topluluğu içine alan büyük bir ses dalgasına dönüşür. Gregson burada müziği adeta bir heykeltıraş gibi işler. Aynı malzemeyi alır fakat her defasında ona bir başka biçim verir. Bir melodinin karakteri değişir fakat özü kaybolmaz. İşte eserin en güçlü taraflarından biri de burada ortaya çıkar. Dönüşüm unutmak değildir. Geçmişte duyulan bir fikir başka bir biçimde yeniden karşımıza çıkar. Bu bakımdan metamorfozlar yalnızca teknik açıdan etkileyici bir bestecilik çalışması değil, değişimin doğasına ilişkin müzikal bir düşüncedir. Bu nedenle metamorfozlar bir başlangıçla bir son arasındaki çizgiden çok değişimin kendisini anlatır. Belki de Gregson'ın bize söylediği tam olarak budur. Hayatta müzik gibidir, değişir, dönüşür. Bazen parçalanır, bazen yeniden bütünleşir. Fakat gerçek olan bütün bu değişimlerin altında varlığını sürdüren o ilk sestir. Armonik tınılarda İngiliz besteci Edward Gregson'ın müziğinin dönüşüm gücünü ritim, renk ve ses örgüsüyle buluşturduğu Metamorfozlar eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz. Bir düşüncenin sayısız biçime dönüşen yolculuğunu.

İngiliz besteci Edward Gregson'ın müziğin dönüşüm gücünü ritim, renk ve ses örgüsüyle buluşturduğu Metamorfozlar eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefeste Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Bazı eserler tek bir düşüncenin peşinden gider ve o düşünceyi seslerin arasında büyüterek bambaşka bir dünyaya dönüştürür. İngiliz besteci Gary Carpenter da müziğinde bu arayışın izlerini sürer. Onun eserlerinde ses sadece işitilen bir unsur değildir. Biçim değiştiren, çoğalan, birbirine dönüşen ve kimi zaman kendi yansımasıyla karşılaşan canlı bir yapıdır adeta. Doubles yani çiftler adlı eserde adını bu düşünceden alır. Çiftler, ikiye katlananlar, yansımalar. Eserin dünyasında sesler yalnızca tek başına var olmaz. Bir sesin yanında onun gölgesi belirir. Bir ritim başka bir ritim karşısında şekillenir. Bir düşünce bir başka düşüncenin içinde yeniden doğar. Sanki müzik kendi aynasının karşısında durur. Bir tema ortaya çıkar, ardından başka bir biçimde geri döner. Bir ritmik fikir belirir, genişler, parçalanır, dönüşür ve karşımıza yeniden çıkar. Böylece müzik yalnızca ilerleyen bir çizgi olmaktan çıkar, kendi içinde çoğalan, kendine cevap veren bir yapıya dönüşür. Gary Carpenter'ın müzik anlayışında bu dönüşüm duygusu önemli yer tutar. Besteci geleneksel müzik malzemelerini çağdaş ses dünyasıyla buluştururken dinleyicinin kulağını sürekli yeni bir ayrıntıya yönlendirir. Tanıdık olanla yabancı olan, düzenle karmaşa, ritimle renk aynı müzikal zeminde buluşur. Çiftler bu açıdan sadece bir besteyi değil bir düşünceyi de temsil eder. Bir ses ikiye ayrıldığında ne olur? Bir fikir kendini tekrar ettiğinde gerçekten aynı mı kalır? Ve bir müzik kendi içindeki yansımalarla çoğaldığında başlangıçtaki halinden ne kadar uzaklaşır? İşte Gary Carpenter'ın müziği bu soruların kesin cevaplarını vermek yerine onları seslerin içinde dolaşıma bırakır. Ve belki de bu nedenle çiftler ilk duyuluşta yalnızca güçlü bir müzik eseri olarak değil, zaman içinde biçim değiştiren bir ses yolculuğu olarak algılanır. Şimdi bu yolculukta seslerin birbirini çoğalttığı, ritimlerin birbirine cevap verdiği ve müziğin kendi yansımasını aradığı bir dünyaya geçiyoruz. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz İngiliz besteci Gary Carpenter'ın Çiftler eseriyle devam ediyor. Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

İngiliz besteci Gary Carpenter'ın Çiftler adlı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Müzik her zaman bir yolculuk gibi ilerlemez. Bir dalga gibi yükselir, kıyıya vurur ve geride bıraktığı yankıyla yeniden doğar. İskoç besteci David Horn, müziğinde sesin bu değişken ve hareketli doğasını araştıran besteciler arasında yer alır. Onun eserlerinde geleneksel müzik düşüncesi çağdaş anlatım biçimleriyle buluşur. Ses, melodiyi taşımakla kalmaz, kendi içinde yeni biçimlere dönüşür. İşte dalgalar ve nakaratlar, eserin adı bile bize iki farklı hareketi hatırlatır. Dalga, sürekli hareket eden, yükselen, alçalan, hiçbir zaman aynı biçimde geri dönmeyen bir akış. Ve nakarat, geri gelen.

kendini hatırlatan, müziğin belleğinde iz bırakan bir düşünce. David Horn bu iki kavramı aynı müzikal dünyada buluşturur. Sesler bir dalga gibi hareket eder. Bazen sakinleşir, bazen yoğunlaşır. Kimi zaman küçük bir fikir bütün yapıyı kaplar. Ardından bir başka ses belirir ve ilk düşüncenin yankısını taşır. Müzik böylece kendi hafızasını yaratır. Bir fikir uzaklaşır, sonra yeniden döner. Fakat her dönüşünde biraz değişmiştir çünkü zaman hiçbir sesi başladığı yerde bırakmaz. İşte dalgalar ve nakaratlar dinleyicisini bu değişimin içine çeker. Tekrarla yenilik, hareketle durağanlık, hatırlamakla yeniden keşfetmek arasında sürekli bir denge kurar. Eser bir bakıma deniz kıyısında duran bir insanın gördüğü manzarayı müziğe dönüştürür. Aynı dalga iki kez kıyıya vurmaz. Aynı müzikal düşünce de iki kez tamamen aynı biçimde geri dönmez. Her tekrar beraberinde yeni bir rengi getirir. Her yankı önceki sesin hatırasını taşırken ondan biraz daha uzaklaşır. Ve müzik bu dalgalarla birlikte zamanın içinde ilerler. David Horn'un dünyasında ses sabit bir nesne değildir. Hareket eder, dönüşür, yankılanır ve yeniden şekillenir. Şimdi biz de bu ses dalgalarının arasına giriyor, tekrarların, yankıların, dönüşümlerin oluşturduğu müzikal yolculuğa kulak veriyoruz. Armonik tınılarda İskoç besteci David Horn'un Dalgalar ve Nakaratlar adlı eseri Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla sizlerle.

İskoç besteci David Horn'un Dalgalar ve Nakaratlar adlı eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Ritmin, törenin ve güçlü bakır seslerin içinden geçerek şimdi bambaşka bir müzikal dünyaya adım atıyoruz. Ralph Vaughan Williams'ın Toccata Marziale adlı eserindeki kararlı yürüyüşün ardından sesler bu kez parçalanıyor, dönüşüyor ve kendi bütününü arıyor. İngiliz müziğinin görkemli atmosferinden çağdaş müziğin sorgulayıcı dünyasına uzanan bu geçişte karşımıza Michael Oliva ve Torso çıkıyor. Birinde adımlar duyuluyor, diğerinde o adımların geride bıraktığı parçalar. Armonik tınılarda İngiliz besteciler Ralph Vaughan Williams'ın Toccata Marziale ve Michael Oliva'nın Torso eserlerini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla sunuyoruz.

0: İngiliz besteciler Ralph Vaughan Williams'ın Toccata Marziale ve Michael Oliva'nın Torso eserlerini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te yapımcı Mehmet Altuğ'un hazırladığı Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Aldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür ve sunucunuz ben Hakan Urgancı, sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin, tınılarla kalın diyoruz.
1: Armonik Tınılar
2: Radyo 3.
3: Çalgı Serüveni.
4: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde blok flüt, piyano ve keman için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. 1903-1999 yılları arasında yaşayan İngiliz besteci Thomas Pitfield, blok flüt konçertosunu 1985-1986 senesinde besteler. İlk bölüm 3 tema sunar ve sonat formundadır. İkinci bölüm yumuşak bir melodiyle başlar. Daha sonra törensel ve ciddi bir karaktere sahip bir varyasyonla devam eder. Üçüncü bölüm rondo formunda bir tarantelladır. Şimdi Thomas Pitfield'ın blok flüt konçertosunu solist John Turner ve Gavin Sutherland yönetimindeki Kraliyet Balesi Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceksiniz. İlk bölüm Allegro Risolto, ikinci bölüm Melody and Variant, üçüncü bölüm Rondo alla Tarantella.

Sevgili dinleyenlerimiz, Thomas Pitfield'ın Blok Flüt Konçertosunu dinlediniz. Aram Haçaturyan, Re bemol majör piyano konçertosunu 1936 yılında tamamlar. Üç bölümden oluşan eserin açılış bölümü sonat formundadır ve ana tema hemen gelişir. İkinci bölüm, bas klarnet tarafından duyurulan onurlu bir melodiyle açılır. Bölümün ortasında dramatik yapı doruk noktasına ulaşır. Final bölümü olan üçüncü bölüm, zıt temalarla inşa edilmiştir. Konçerto, ilk bölümdeki temaların geri dönüşüyle sonlanır. Şimdi Aram Haçaturyan'ın piyano konçertosunun ikinci bölümü olan Andante con Anima'yı ve üçüncü bölümü olan Allegro Brillante'yi dinleyeceksiniz. Solist Oksana Yablonskaya'ya Dimitri Yablonski yönetimindeki Moskova Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

bölümü olan Andante con Anima'yı ve 3. bölümü olan Allegro Brillante'yi dinlediniz. Joachim Raff, 1. ve 2. keman sonatlarıyla yakaladığı başarının ardından kısa bir dönem içerisinde 3 sonat daha besteler. Bunlardan ilki olan 3 numaralı keman sonatını 1865 yılında tamamlar. Bu eser, dönemin ünlü keman sanatçısı Ferdinand David'e adanmıştır. 4 bölümden oluşan sonat ilk defa 1866 senesinde seslendirilir. Şimdi Joachim Raff'ın Opus 128 3 numaralı Re majör keman ve piyano sonatının ilk bölümü olan Allegro'yu, ikinci bölümü olan Allegro Assai'yi, üçüncü bölümü olan Andante quasi larghetto'yu, Laurence Caillale ve Jean-Fabien Schneider yorumuyla dinleyeceksiniz.

0: Joachim Raff'ın Opus 128, 3 numaralı re majör keman ve piyano sonatının ilk bölümü olan Allegro'yu, ikinci bölümü olan Allegro Assai'yi ve üçüncü bölümü olan Andante quasi larghetto'yu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere blok flüt, piyano ve keman için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl. Değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün enstrüman

Manlı olan hakimiyeti ve olağanüstü teknik ve müzikal becerileriyle yaşadığı dönemde hayranlık uyandıran ve dinleyenlere sanki bu dünyadan değilmiş gibi çalıyor dedirten müzisyenler var kitaplığımdaki müzikte. Bölüm adımız Başka Bir Dünyanın Müziği. Bugün sizlere kısacık bir parçasını okumak istediğim öykü ise gotik edebiyatın en önemli isimlerinden Howard Phillips Lovecraft'ın Erik Zann'ın Müziği isimli kısa öyküsü. Öykü birinci ağızdan anlatılıyor. Yazarın daha sonra asla bulamadığı bir sokakta kısa bir süre bir dairesini kiraladığı tekinsiz bir pansiyonda tanıştığı dilsiz kemancı hakkında bir öykü bu. Dost Körpe'nin çevirisiyle okuyorum. O umutsuz kemanın çığlıkları ve inlemeleri giderek yükseldi, giderek çılgınlaştı. Müzisyen tekinsiz bir şekilde terliyor ve perdeli pencereye delice bakışlar fırlatarak bir maymun gibi kıvrılıp bükülüyordu. Taşkın gerilmelerinde neredeyse bulutlu ve dumanlı ve şimşekler kaynayan dipsiz çukurlarda çılgınca dans eden ve dönüp duran gölgeli satirleri ve Baküs'e tapınanları görebiliyordum. Ve sonra kemandan gelmeyen, daha tiz ve daha az titrek bir ses duyduğumu sandım. Uzaklardan, batıdan gelen dingin, düşünceli, kararlı, alaycı bir ses. O anda panjurlar sanki içerideki delice müziğe karşılık veriyormuşçasına uğuldayan bir gece rüzgarıyla tangırdamaya başladı. Zann'ın çığlıklar atan kemanı şimdi kendini aşmış, bir kemandan asla çıkamayacağını sandığım sesler çıkarıyordu. Panjurlar daha gürültülü tangırdadılar, açıldılar ve pencereye çarpmaya başladılar. Sonra ısrarcı darbeler karşısında cam kırılıp tuzla buz oldu ve dondurucu rüzgar içeri dalarak mumları titretti. Ve masanın üzerindeki Zann'ın korkunç sırrını yazmakta olduğu sayfaları hışırdattı. Zann'a baktım ve bilinçli gözlem yapma yetisini kaybettiğini gördüm. Dışarı fırlamış mavi gözleri camlaşmış ve boştu ve çılgınca çalışı hiçbir kalemin tasvir edemeyeceği kör, mekanik, tanınmaz bir karmaşaya dönüşmüştü. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar aklımıza olağanüstü keman tekniğiyle şeytanın kemancısı lakabını almış olan Niccolo Paganini'yi getiriyor elbette. Buyurun birlikte Paganini'nin ünlü 24 kaprisinden La Minör 5 numaralı kaprisi dinleyelim. Çağımızın en önemli keman sanatçılarından biri Agustin Hadeli seslendiriyor.

Agustin Hadeli'nin yorumuyla Paganini 5 numaralı kaprisi dinlediniz. 27 Ekim 1782 günü Cenova'da doğan, 27 Mayıs 1840 günü ise Nice'te ölen Niccolo Paganini, amatör bir müzisyen olan babasının dikkati sayesinde daha 5 yaşında mandolin, 7 yaşındaysa keman çalmaya başlar. Küçük bir tüccar olan babası oğlunun büyük yeteneğini fark etmiştir. Küçük Niccolo'nun önemli bir müzisyen olup aileye çok para kazandırması konusunda takıntılıdır ve bu hedefle oğlunu odasına kilitleyip günün yarısını keman çalarak geçirmesini sağlar. Bu acımasız taktik mesleki olarak işe yarar ve küçük çocuğun enstrümana büyük bir tutkuyla bağlanmasına yol açar. Kısa sürede yaşadıkları Cenova kentinde bu dahi kemancıya öğretmenlik yapabilecek kimse kalmaz ve Parma şehrine giderler. Burada keman eğitimi dışında kompozisyon da çalışır ve bestecilik yönü gelişir. Niccolo Paganini henüz 15 yaşındayken resmi eğitimini bitirir ve bundan sonra kendisini bir efsaneye çevirecek olan keman çalma tekniklerini tek başına geliştirir. Paganini, dönemindeki pek çok müzisyenin yaptığı gibi hayatını yollarda ve turnelerde geçirir. Her gittiği yerde adı kendisinden önce gelir. Kendi bestelerini yapar. Dönemin bilinen keman çalma tekniğiyle çalınması mümkün olmayan eserlerdir bunlar. Herkesin fikri ortaktır. Paganini, şeytanın kemancısıdır. Bu hikaye ağızdan ağıza hızla yayılır ve Paganini'nin şöhretine şöhret ekler. Oysa günümüz doktorları Paganini'ye bu çok yüksek tekniği bir tür kas veya bağ dokusu hastalığının kazandırdığını düşünüyorlar. Aşırı esnek eklemler ve çok uzun parmaklar sanatçıya keman tekniğinde büyük kolaylık sağlıyordu. Yine hastalıkla ilişkilendirilen uzun ve ince vücut profiliyle sahnede bugünkü dille söylersek heyecan verici şovlar yapıyor ve seyirci üzerinde günümüzde ancak bir rock yıldızının yaratabileceği bir etki oluşturuyordu. Şeytanın kemancısı imajının getirdiği hızlı hayat tarzı kumar alışkanlığı ile birleşir ve genç Paganini kemanını kumar masasında kaybeder. Tam dünyasının yıkıldığını düşünürken bir mucize olur ve bir Fransız tüccar ona hayatının aşkını hediye eder. Bu paha biçilmez hediye 1743 yapımı bir Guarneri del Gesu kemandır. Enstrümanının adını bizzat Paganini koyar, Il Cannone, benim top gibi gürleyen kemanım diye bahseder enstrümanından. Gerçekten de Il Cannone, normalden kalın tuşesi ve oturaklı gövdesiyle görkemli bir kemandır. Özellikle kalın tellerden aniden tiz seslere geçerken tonundan hiçbir şey kaybetmeyen güçlü yapısıyla Paganini ile özdeşleşen bir enstrümandır. Ünlü 24 kaprisini Il Cannone ile çalmak için besteler Paganini. Vasiyetinde bu muhteşem kemana özel bir yer ayırır ve onu doğduğu şehir olan Cenova'ya bağışlar. Bu çok özel enstrümanı bugün hala Palazzo Tursi Müzesi'nde görebilirsiniz. Şimdi 24 kapristen 11 ve 21 numaralı olanları dinleyeceğiz yine Agustin Hadelich'in yorumuyla.

Agustin Hadeli'nin yorumuyla Paganini'nin 11 ve 21 numaralı kaprislerini dinlediniz. Paganini çalıcılığı ile olduğu kadar besteciliği ile de kendinden sonra gelen müzisyenleri etkilemiş olan bir dehadır. Bu bestecilerden biri de Sergei Rachmaninov'dur. Her ne kadar Rachmaninov hakkında pek çok efsane anlatılsa da bunlardan hiçbirinin içinde tekinsiz bir varlık adı geçmez. Ama standart boyutlardan çok daha büyük elleri sayesinde çok geniş aralıklı akorlar ve karmaşık ses aralıklarıyla dolu olan eserlerini bestelemiş ve seslendirmiştir. Rachmaninov'un eserlerini çalışan her piyanistin doğrulayacağı gibi bu kadar büyük akorları standart boyuttaki ellerle çalabilmek büyük bir teknik beceri gerektirir. Şimdi bu dev efsanenin Paganini'nin bir teması üzerine Rapsodi başlıklı eserinden bir bölüm dinleyeceğiz. Rachmaninov, Paganini'nin ünlü 24. kaprisini tema olarak seçerek üzerine 24 varyasyon yazmış bu çok ünlü eserinde. Eser çok ünlü ama en ünlü varyasyon kuşkusuz ki re bemol majör tonundaki 18. varyasyondur. Yavaş tempodaki bu varyasyon Paganini'nin temasının tersten çalınmasıyla oluşturulmuştur. Şimdi buyurun Rachmaninov'un 43 opus numaralı Paganini'nin bir teması üzerine Rapsodi başlıklı eserinden 18. varyasyonu piyanist Vladimir Ashkenazi ve Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim. Şef Bernard Haitink.

Rahmaninov'un Paganini'nin bir teması üzerine Rapsodi başlıklı eserinden 18. varyasyonu dinlediniz. Bernard Haitink şefliğindeki Filarmoni Orkestrası piyanist Vladimir Ashkenazi'ye eşlik etti. Kitaplığımdaki müzikte Başka Bir Dünyanın Müziği başlıklı bölüm devam ediyor. Çalma listemizde sırada bir başka spekülatif besteci var, Franz Liszt. 1811-1886 yılları arasında yaşamış olan Liszt, gerek müziği gerekse etkileyici sahne performansı ile döneminin gerçek süperstarı olmuş. Kadınlar arasında bir efsaneymiş Liszt. Konserlerine girmek için sıra beklemekten, öne geçmek için dolap çevirmekten çekinmeyen kadın hayranları, konser bitince sahneye koşarak piyanistin kırılan piyano tellerini ve terli mendillerini hatıra olarak alabilmek için birbirleriyle yarışırlarmış. Yazar ve eleştirmen Henrik Heine bu çılgınlığı tanımlamak için tarihe geçen listomania terimini üretmiştir. Elbette bu kadar büyük bir hayranlık, büyük bir haseti de doğurmuş ve Franz Liszt hakkında da tıpkı bir zamanlar Paganini için söylendiği gibi ruhunu şeytana sattığı ve bu sayede bu kadar inanılmaz çalabildiği yönünde söylentiler çıkmış. Ama bu hikaye tahmin edildiği gibi sanatçının şöhretine gölge düşürmek şöyle dursun, ona duyulan merakı artırmış. Avrupa'nın süperstarı uzun bir turne kapsamında 1847 yılında İstanbul'u da ziyaret etmiş ve Sultan Abdülmecid'e ve saray eşrafına özel konserler vermiştir. Biz bugün Liszt'in 1859-85 yılları arasında farklı zamanlarda bestelediği 4 Mefisto valsinden serinin en popüleri olan bir numaralı valsi dinleyeceğiz birlikte. Tipik bir programlı müzik örneği olan vals, Nikolaus Lanau'nun draması Faust'tan bir dans sahnesini konu alır. İblis Mefistofeles, aşık Faust'u bir köy düğününe katılmak ve güzel bir kızla dans etmek için ikna eder ve kemanıyla muhteşem ezgiler çalarak düğünü bir anda büyük bir şenliğe çevirir. Liszt'in bir numaralı Mefisto valsini Fritz Reiner şefliğindeki Chicago Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinliyoruz.

Franz Liszt'in bir numaralı Mefisto Valsi'ni dinlediniz. Fritz Reiner şefliğindeki Chicago Senfoni Orkestrası seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Başka Bir Dünyanın Müziği başlıklı bölümdesiniz. Şimdiye kadar 18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış olan müzisyenlerin müziklerini dinledik. Fark ettiğiniz gibi bu dönemin insanları, standart dışı davranan, müzik yapan ya da konuşan kişileri

şeytanla, yani saf kötülüğün evrensel imgesiyle bağdaştırmışlar. Ama takvimler 20. yüzyıla ulaştığı zaman bu alışkanlıktan büyük ölçüde vazgeçildiğini görüyoruz. Hatta kendi tarzında üst düzey

ortamda çok sessiz ve utangaç sayılabilecek kadar mütevazi bir karaktere sahip olmasının bu olumlu imaja sebep olduğunu söyleyenler de vardır. Ama artık lafı fazla uzatmayalım. Ne de olsa bu kadar şeytana bir de melek lazım. Jimi Hendrix seslendiriyor Angel radyolarınızda.

Jimi Hendrix seslendirdi, Angel idi radyolarınıza gelen şarkı. Çalma listemizdeki bir diğer müzisyen, caz saksafonun tartışılmaz ustası John Coltrane. 23 Eylül 1926, 17 Temmuz 1967 yılları arasında yaşamış Coltrane. 40 yıllık yaşamına sayısız konser, büyük bir mücadele ve muhteşem kayıtlar sığdırmış. Genç yaşında düştüğü uyuşturucu tuzağından 30 yaşında kendi iradesiyle kurtulması, arkasından kendisini tamamıyla enstrümanına adaması ve günde 10-12 saati bulan bitmek bilmeyen çalışma saatleri olağanüstü tekniğinin açıklamasıdır Coltrane'in. Dönemin müzik eleştirmenleri onun müziğini Sheets of Sound

ses tabakası olarak tanımladılar. Coltrane çalarken saksafondan o kadar çok hızlı ve yoğun ses çıkıyordu ki dinleyenler tek tek notaları duymuyor, adeta üzerlerine sesten bir örtü örtüldüğünü hissediyorlardı. John Coltrane'in müziği özellikle hayatının son yıllarında derin bir maneviyat içermeye başlamıştı. Bu güçlü sound dinleyenleri o kadar çok etkiledi ki lokal bir alanda aziz ilan edildi. Günümüzde hala adına ayinler düzenlenmektedir. Müzikal dehanın zaman içinde şeytandan azize evredişinin oldukça çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Bilmem size de ilginç geldi mi? Şimdi buyurun, Aziz John Coltrane'in 1961 yılında yayınlanan ikonik albümü My Favorite Things'ten bir Gershwin klasiği Summertime dinleyelim birlikte. John Coltrane Quartet'in farklı yorumuyla dinleyeceğiz eseri. Piyanoda McCoy Tyner, davullarda Elvin Jones, kontrbasta Steve Davis ve tenor saksafonda John Coltrane seslendiriyorlar. Radyolarınızda Summertime.

John Coltrane Kuartet'in yorumuyla bir caz standardı Summertime geldi radyolarınıza. Böylece bu haftada programın sonuna geldik. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlarken TRT İzmir Radyosu stüdyolarında kitaplığımdaki müziğin sizlere ulaşması için çalışan arkadaşlarım, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ramazan Özbay adına da sizlere iyi bir hafta dilemek istiyorum. Kapanışı iki efsanenin düetiyle yapacağız. Bildiğim kadarıyla ikisi için de herhangi bir doğaüstü bağlantı yapılmamış. Ama biri 96 yıllık hayatının neredeyse sonuna kadar sahnede şarkı söylemesiyle, diğeri ise ne yazık ki 27'liler kulübünün üyelerinden biri olmasıyla tanınan müzisyenler Tony Bennett ve Amy Winehouse. İşte ödüllü düetleri çalıyor radyolarınızda Body and Soul. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyenlerimiz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Meltem Ersan. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımalarının kurul raporları doğrultusunda ele alındığı belirtildi. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinin de kabine toplantısının gündeminde olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kiralık 15 bin konut projesinin ayrıntılarını açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı bir kez daha şampiyon oldu. Filenin Sultanları Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek ard arda ikinci kez Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'na kutlama mesajları üst üste geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filenin Sultanları'nı sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk madencilik işçilerini kabul etti. Bayraktar, sürecin başından beri madencilerin yanında olduklarını vurguladı. İşçimizin alın teri ve hak ettiği ücreti alması bizim için en önemli mesele, dedi. Madenciler de desteklerinden dolayı Alparslan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. Nükleer ham madde olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasının sağlanması amacıyla Danimarka nükleer şirketiyle mutabakat saptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmayla yeni nesil nükleer teknoloji çalışmalarının yapılacağını belirtti. Bayraktar, toryum bileşikleri yerli imkanlarla üretilebilecek, dedi. Katliamcı İsrail, Lübnan'ın güneyinde ateşkesi yine ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdıran saldırganlara Nebatiye vilayetinde ikisi bebek 11 kişi katledildi, 2 gazeteci yaralandı. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 4.362 kişi yaşamını yitirdi. Almanya'da aşırı sağ yükselişte. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde gerçekleştirilen eyalet meclisi seçimini aşırı sağcı parti AfD kazandı. Almanya Başbakanı Merz, partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin yenilgisini kabul etti ve reform çağrısı yaptı. Aşırı sağcı parti AfD'nin %43,8 oyla sandıktan birinci olarak çıkması Almanya'da özellikle göçmenler arasında tedirginliğe yol açtı. Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomasi trafiği dikkat çekerken Rusya Karadeniz'de bir Ukrayna yük gemisini vurdu. Geminin batılı ülkeler tarafından Ukrayna ordusuna sağlanan askeri teçhizatı taşıdığı öne sürüldü. Ukrayna'da Rusya'daki Ryazan petrol rafinerisinin vurulduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işlettiğini vurguladı. Çiftçi, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Kongresi'nin açılış töreninde AFAD çevremizdeki 24 ülkenin depremlerini çözümlüyor diye konuştu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler seralara zarar verirken besi hayvanlarının bulunduğu çiftlik son anda tahliye edildi. Yangın bir saat süren çalışmayla söndürüldü. Tarihi alanlardaki arkeolojik kazılar geçmişe ışık tutmaya devam ediyor. Kastamonu'daki Pompei Polis antik kentinde yürütülen çalışmalarda 4. yüzyıla ait 105 metrekarelik mozaik gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mozaik döşemenin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığını, kazıların sürdüğünü belirtti. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak'a hoş geldiniz. Bu hafta da 1987'nin pop, rock ve metal sahnesinden parçaları dinlemeye devam ediyoruz. Bugünkü saatimizin açılışını az önce Michael Jackson'dan dinlediğimiz Bad ile yaptık. Thriller sonrası beklentilerin olağanüstü yükseldiği bir dönemde Jackson, Quincy Jones'la yeniden stüdyoya girdi ve bu parçayla daha sert ve meydan okuyan bir karakter ortaya koydu. 1987'de pop müziğin başka bir köşesinde ise çok farklı bir karanlık vardı. Depeche Mode, Never Let Me Down Again ile Music for the Masses albümünün kapısını açıyordu. Martin Gore şarkının bir aşk ilişkisini anlatmadığından bahsetmişti. Tam tersine gerçeklikten kaçış ve sonrasında gelen sert uyanış fikri üzerine kurulduğunu söylemişti parçanın.

şarkılarından biri. Sanatçı bu dönemde BEM sonrasındaki solo kimliğini oluşturuyor, şarkılarını yazıyor, düzenlemelerine yön veriyor ve prodüksiyonun kontrolünü büyük ölçüde kendi eline alıyordu. Father Figure'ın bu sakin atmosferinden sonra gitarları biraz daha öne alalım. Danimarkalı Pretty Maids'in Future World'ü grubun 1987'de yayımlanan ikinci albümüne adını veren parça. Pretty Maids burada melodik nakaratlarla heavy metalin sertliğini yan yana getirmeye çalışıyor. Grubun Avrupa dışındaki dinleyiciye ulaşmasında önemli payı bulunan Future World döneminden albüme adını veren şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Albüm, Billy adlı engelli genç bir karakterle Los Angeles'taki bir radyo istasyonu arasında kurulan hayali iletişim konu alıyordu. Radio Waves de hikayenin başlangıç noktası, radyo sinyallerini algılayabilen Billy'nin dış dünyayla kurduğu ilişkinin kapısını açıyor. Radyodan söz etmişken aynı yıl FM istasyonlarının vazgeçilmez gruplarından Foreigner'da yeni albümüyle geri dönüyordu. Say You Will Inside Information'ın ilk single'ıydı ve Mick Jones'la Lou Gramm tarafından birlikte yazılmıştı. Grubun klasik gitar ağırlıklı sesinin yanına 80'lerin klavye ve elektronik dokularını ekliyor şarkı.

Roger Waters'tan dinlediğimiz Radio Waves, Radio Chaos albümünün açılışını yapıyordu. Pink Floyd sonrasında Waters'ın hazırladığı ilk büyük konseptlerden biriydi.

Rush'tan dinlediğimiz Time Stand Still, Neil Peart'ın zamanın giderek hızlandığını fark ettiği bir dönemde yazdığı şarkılardan biri. Hold Your Fire albümünde yer alan parçada Rush için alışılmadık bir konuk da var. Till Tuesday'den Amy Mann. Mann'ın sesi özellikle nakaratta Geddy Lee'ye karşılık veriyor ve grubun diskografisindeki az sayıdaki dış vokal katkılarından birini oluşturuyor. Zamanın geçişinden söz eden Rush'ın ardından gecenin biraz daha gizemli tarafına geçiyoruz. In Excess'ın Mystify'ı Kick albümünün önemli parçalarında. Michael Hutchence'ın vokali burada grubun daha hareketli şarkılarındaki kadar saldırgan değil. Ah,

Great White'tan dinlediğimiz Lady Red Light, Once Bitten albümünün grubun blues köklerini çok net ortaya koyduğu şarkılardan biri. 1980'lerin Los Angeles hard rock ortamında pek çok grup daha parlak ve gösterişli bir sese yöneliyordu ama Great White'ın müziğinde ise 70'lerin blues rock geleneği hep hissediliyordu. Aynı Los Angeles çevresinden gelen ama 1987'de kariyerini yeniden ayağa kaldıran başka bir gruba geçiyoruz şimdi. Aerosmith'in Angel'ı Permanent Vacation albümünün en büyük hitlerinden biri. Steve

Tyler bu şarkıyı Desmond Child'la birlikte kaleme almıştı. Aerosmith için dışarıdan bir besteciyle çalışmak o yıllarda yeni sayılabilecek bir yaklaşımdı. Ancak sonuç grubun Amerikan listelerinde o güne kadarki en büyük başarılarından birini getirdi.

Bu akşam finalimizi Girls Girls Girls ile yapıyoruz. Aynı adı taşıyan albüm 15 Mayıs 1987'de yayımlandı. Nikki Sixx, Mick Mars ve Tommy Lee'nin yazdığı şarkıda Sunset Strip'ten Vancouver'a, Atlanta'dan Paris'e kadar grubun turnelerde uğradığı gece kulüplerinin isimleri geçiyor. Motosiklet sesiyle açılan kayıt, Mötley Crüe'nin o yıllardaki yaşam biçimini gizlemek yerine doğrudan şarkının konusu haline geliyor. Evet sevgili Radyoş dinleyenleri, Serebrak'ta bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yine aynı gün ve saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Serebrak'ta buluşuncaya kadar teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural, şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Serebra. Beyin kıvrımlarınıza hitap eden program. Dünden bugüne rock evrimi her pazartesi saat 17'de TRT Radyo 3'te.
1: Cengiz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Yeni hafta, yeni ritimler. Her notada dünya çapında bir yolculuk için hazırsak Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta Avustralya'dan yükselen genç ve dikkat çekici bir isim bizlerle. Jude York, 2022 yılında ülkesindeki Eurovision elemelerinde adından söz ettiren York, güçlü pop vokalini modern elektronik altyapılarla buluşturuyor. Karşınızda romantik ve dramatik atmosferiyle öne çıkan Camila.

1950'ler ve 60'lar nostaljik pop soul estetiğini daha rock ağırlıklı ve enerjik bir yapıyla birleştirdiği şarkısı Don't Let Me Go ve Love Love Love albümünde Steven Sanchez.

Önce Jude York, ardından Steven Sanchez ve şimdi de Güney Koreli grup Wave to Earth. Daha önceki işlerine göre daha belirgin funk ve blues etkileri taşıyan Bad Pieces albümünden Skylark.

Retro esintili modern bir R&B düzenleme Stuck in My Head dinledik. ADOSS buradaydı. Zamanı geriye sarıyor ve 2008 yılına uzanıyoruz. Galler'deyiz. Konuğumuz Duffy. O günlerde tüm Avrupa'da ilk ona ulaşan Rock Fairy albümünün özel baskısından Rain on Your Parade.

Onayların yıldızı Sienna Spyro, 3 Temmuz'da çıkan kariyerinin ilk albümü Visitor'dan etkileyici ses rengiyle soul ruhunu modern pop anlayışıyla buluşturan Great Ex-

Ritimler, funk ve soul dokunuşlarıyla 90'lar sonu 2000'ler başının chill out esintilerini günümüze taşıyan Chillax and with Cherry. Radyolarınızda Sunset Tsunami. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Toki Monsta ve Joy Without Sound burada olacak ama önce Sunset Tsunami.

2018'de I Lost You'yla Avrupa'da listelerde yer bulan Havana. 2025 yılından Steve Ant'le birlikte Ego.

Ülkesi İtalya'da 2017 yılında katıldığı bir yetenek yarışmasında yıldızı parlayan Gabriel Esposito buradaydı. Kella dinledik. Cezayir asıllı Fransız müzisyen Jean-Paul ve kızı Michel'den kurulu French Latino. Viva la Musica albümünden bir klasik Moliendo Café. Müzik

Miami Sound Machine kariyerli Grammy ödüllü Kübalı yıldız Gloria Estefan, İspanyolca albümü Rises. O albümden La Vecina. Takvimler 2025 yılında.

0: Mutfakta sınır yok, durak çok. Rota Italia, Per Sempre'si ile bu yıl ülkesini Eurovision'da temsil eden Sal Da Vinci. Duyguyu yükselten teatral ve dramatik vokaliyle Per Sempre'si albümünden Poesia. Hemen ardından Alman grup Brosis kariyerli Giovanni Zarella, La Discoteca Italiana ile burada olacak.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Ve 80 milyon adedin üzerinde albüm satan yıldız isim Eros Ramazzotti. Yanında Arjantinli Lali. Una Storia Importante albümünden Fuego en el Fuego. Fuego en el...

son dakikalara yaklaşırken İtalyan yıldız Domenico Modugno'nun 1958 klasiği Volare, ancak bu kez Ghostbusters düzenlemesiyle.

programı hazırlayan Sormaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Tony Williams'a ayırdığımız ilk programda Amerikalı davulcunun 1987 yılında yayınlanan Civilization albümünü çalacağız. Çalışmayı Geo Rose adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1945 Amerika doğumlu Tony Williams'ı 1987 yılında yayınlanan Civilization albümüyle dinliyoruz. Davulda yer alan Tony Williams bu albümü tenor ve soprano saksafonlarda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrew Miller ve basta Charnet Muffett'la birlikte kaydetmiş. Çalışmayı The Slump adlı parça ile dinlemeye devam ediyoruz.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da ünlü davulcu Tony Williams'ı Civilization albümüyle konuk ediyoruz. 1987 yılında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Civilization ve Warrior.

Tony Williams'ın Civilization albümü 1986 yılının Kasım ayında kaydedilir ve 21 Haziran 1987'de yayınlanır. Davulda Williams, tenor ve soprano saksofonlarda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrim Miller ve basta Charnet Moffat'ın yer aldığı çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Soweto Nights ve Ancient Eyes.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da Tony Williams'ın Civilization albümünü dinliyoruz. 1987 yılında yayınlanan ve yapımcılığını Tony Williams'ın David Cole'la birlikte üstlendiği çalışmadan çalacağımız son parçalar Steedle ve Mutants on the Beach.

Tony Williams'ın 1987 yılı Civilization albümünü tümüyle dinledik. Kalan süremizde Amerikalı davulcunun 1993 yılında yayınlanan Tokyo Live konser albümünden seçtiğimiz The Slump adlı parçayı çalacağız. Bu çalışmada Tony Williams'a saksafonda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrey Miller ve basta Ira Coleman eşlik ediyor.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 1997 yılında yaşamını yitiren Amerikalı davulcu Tony Williams'ın Civilization albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka yollar.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri kültür, gelenek, adet ve görgü kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Toplumları köklerindeki zarafeti hatırlarken güncel yaşam adabındaki inceliklerine göz atarak tanıyoruz. Bugünkü durağımız Meksika. Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

90'lı yılların başında Marimar ve Rosalinda dizileriyle tanıdığımız Bir Zamanlar Gündüz Kuşağı'nın yıldızıyla başladık. Telenovela olarak adlandırılan Meksika dizileri akımının öncü yüzlerinden biri olan ve aslında Meksika'nın çocuk yıldızlarından sayılan Thalia, bir dönem Türk izleyicisinin kaçırmadan seyrettiği dizilerin kahramanıydı. Zaman ve devir öyle değişti ki bugün Meksikalılar Türk dizilerini soluksuz izliyor. Hayatın ve dönemin bu değişkenliği kültürler arasındaki ilişkiyi kurarken yine ekranı ve müziği aracı kılıyor. 2000'li yıllarda Latin pop müziğin küresel yükselişiyle bu kez karşımıza uluslararası bir pop ikonu olarak çıkan Thalia'yı Amor La Mexicana ile dinledik. Şimdi ise Türk izleyicisinin Zenginler de Ağlar dizisiyle tanıdığı Veronica Castro'ya geçiyoruz. Bir başka telenovela karakteri kendisi. Ekranın ardından müzikle de yıllarca kendini ifade etmiş isimden dinleyeceğimiz parça Este Pedacito. Ardındansa Meksikalılar için yalnızca bir şarkıcı değil, ortak bir duygu ve kimlik alanı olan Serena Quintanilla gelecek. Tejano yani Texas kökenli Meksika Amerikan müzik geleneğini genç, sıcak ve samimi bir sesle geniş kitlelere taşımış bir isim. Ne yazık ki 1995 yılında henüz 23 yaşındayken trajik bir şekilde hayatını kaybeden Serena, Meksika ve Latin dünyasında bugün hala sevgiyle anılan zamansız bir hafıza olarak yerini koruyor. Puerto Rico kökenli Jennifer Lopez'in sanatçının hayatını beyaz perdede canlandırarak ona saygı duruşunda bulunduğu Serena filmi ise hem genç yıldızın mirasını onurlandırdı hem de Lopez'in parlamasına hatta Altın Küre ödüllerine aday gösterilmesine vesile oldu. Dinleyeceğimiz şarkısı Bidi Bidi Bom Bom.

kültürler ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve tezatlıklar, onlarla nasıl bir ilişki kuracağımızı ve iletişimimizi nasıl yöneteceğimizi de belirliyor. 130 milyonu aşan nüfusuyla Meksika, pek çok açıdan Türkiye ile benzer özellik ve alışkanlıklara sahip. Cömert ikramları, kalabalık aile yapıları ve paylaşımı merkeze alan yaşam biçimleriyle bu toplum misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarıyla anılıyor tıpkı bizim gibi. Yaşlılara saygı ve hürmetin temel bir değer olduğu Meksika kültüründe bir arada olmanın tadı yalnızca çekirdek aileyle değil, akrabalar, arkadaşlar ve komşuluk ilişkileriyle de besleniyor. Zengin mutfağı, rengarenk aromalarla çeşitlenen sofraları, kıyafetlerinden aksesuarlarına, dekorasyondan mimariye kadar her alanda canlı ve sıcak bir estetik sunuyor. Bu kültürün en belirgin incelik ve nezaket kodlarından biri ise dolaylı reddediş. Yani hiçbir istek ya da ikram doğrudan hayır denilerek geri çevrilmiyor. Karşıdakini gücendirmek en çok çekindikleri şeylerden. Statü, makam ve hiyerarşi anlayışının merkezinde yalnızca yaşa değil, tecrübeye, yaşanmışlığa ve bilgiye duyulan saygı da yer alıyor. Bu yüzden Meksika kültüründe hürmet sadece yaş ve konumla sınırlı değil, ustalığa, emeğe ve aktarılan mirasa

masada yönelik. Usta çırak, ebeveyn çocuk çizgisiyle kuşaktan kuşağa taşınan bu anlayış, müzikte de kendine güçlü bir karşılık buluyor. Buna en güzel örneklerden biriyle devam edelim. 1950'lerden 2010'lara uzanan kariyeri boyunca ranchera ve mariachi müziğin en büyük temsilcilerinden biri olan Vicente Fernandez, 2021 yılında hayata veda etmiş olsa da Meksika kültüründe geleneğin ve saygının sesi olarak yaşamaya devam ediyor. Sanatçıyı Para Siempre ile dinleyeceğiz. 90'lardan bu yana hem geleneksel ranchera mariachi hem de Latin pop alanında üretim yapan oğlu Alejandro Fernandez ise bu güçlü mirası modern bir estetikle bugüne taşıyan, geleneği reddetmeden dönüştüren, yaşayan temsilcilerden biri. Bize eşlik edeceği şarkı Hasta que te conocí.

sanatçının sanata dönüştüğü güçlü bir simge. Yaşadığı bedensel ve ruhsal kırılmaları saklamadan, hatta onlarla yüzleşerek üreten Frida Kahlo, Meksika'nın yerli köklerini, kadın olma halini ve bireysel acıyı evrensel bir dile taşıyan nadir figürlerden biri. 2002 yılında beyaz perdeye taşınan Frida filmi, Meksika turizmini de doğrudan canlandırdı. Salma Hayek'in hayat verdiği ressam artık yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda ülkenin kültürel bir markası ve turizm simgesi haline geldi. Her fırsatta Meksikalı oluşundan gururla bahseden ve oyunculuğun yanında renkli kişiliğiyle de ilgi gören Hayek'in de filme ve ülkeye katkısı azımsanmayacak seviyede. Frida Kahlo'nun dünyasında sanat, süslemek için değil, hatırlamak, direnmek ve var olmak içindi. Bu yüzden onun hikayesi Meksika'nın Maya ve Aztek köklerinden gelen kadim kültürüyle, kolektif hafızasıyla ve kuşaktan kuşağa aktarılan anlatılarıyla iç içe geçer. La Llorona gibi bir ağıtın Frida filminde yer alması da tesadüf değildir. Bu şarkı tıpkı Frida'nın resimleri gibi kaybı, yas tutmayı ve kadının iç dünyasını görünür kılar. Filmin albümünde birden fazla yorumla yer alan bu parça, Meksika'nın hem geçmişini hem bugününü taşıyan, acıyı estetikle buluşturan güçlü bir kültürel anlatıya dönüşüyor. Lila Downs'un yorumuyla. Sanatçı Latin folk ve dünya müziği çizgisinde üreten, yerli dillerden, ritüellerden ve Meksika'nın çok katmanlı kültürel kimliğinden beslenen bir müzisyen olarak bu kadın anlatıları modern dünyaya taşıyan en güçlü seslerden biri. Tutku, acı, yas ve kaybı zarafetle harmanlayan bir icra. La Llorona ve Alcoba Atulla, Lila Downs sizinle.

Bu topraklarda müzik sadece eğlence için değil, yasın, hatırlamanın ve kolektif hafızanın da bir biçimi. Frida Kahlo, Meksika için yalnızca bir ressam değil, kimliğin, direnişin ve

Meksika'nın kültürel mirası, kadim geleneklerin, sömürge dönemi etkilerinin ve modern gelişimin bir füzyonu gibi. Tradisyonel günler, festivaller, milli kutlamalar, toplumsal dayanışmayı, inancı, müziği ve ritüelleri bugün hala canlı tutuyor. Bunlardan en ilgi çekeni ise Ölüler Günü, kuşkusuz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok yerinde de önce yadırganan, ancak zamanla alışılmış, hatta 2025 yılında Türkiye'de dahi sosyal etkinlik teması olarak yer almış bir kutlama ritüeli. Ölümün yasla değil, anmayla, renkle ve neşeyle ele alındığı bir gelenek. Meksika'da sevinç de, üzüntü de yüksek sesle yaşanır. Jestler, mimikler, kahkahalar ve hüzün açıktır. Duyguların şevkli ve tutkulu, hatta dramatik ifade şekilleri de bizim için tanıdık sayılabilecek unsurlar. Edebiyat, görsel sanatlar, mimari, sinema ve sahne sanatlarına ayrı başlıklar açamasak da, müzik aracılığıyla Meksika kültürünün estetik dünyasını, toplumsal belleğini ve ifade biçimlerini bütünlüklü bir şekilde okumaya çalıştığımız İncelikler Atlası yine iki kadın sanatçı ile devam ediyor. Kültürel süreklilik, müzikte de kuşaklar arası güçlü bir anlatı yaratıyor. Savella Vargas, Meksika'nın acıyı, yalnızlığı ve varoluşu yalın ama sarsıcı bir dille anlatan efsanevi seslerinden biri olarak ranchera ve bolero geleneğini duygusal bir manifesto haline getirmiş. Angela Aguilar ise, usta mariachi sanatçısı Pepe Aguilar'ın kızı olarak bu köklü müzikal mirası genç kuşağın sesiyle yeniden yorumlayan, geleneği modern zarafetle buluşturan çağdaş bir temsilci olarak karşımıza çıkıyor. Dinleyeceğimiz şarkılar Luz de Luna ve Toda Una Vida.

Bir toplumdan bahsederken yemek ve ikram kültürüne değinmemek olmaz. Meksika mutfağında mısır, kakao ve aromatik tatlar yalnızca temel besinler değil, kültürel hafızanın da taşıyıcıları. Özellikle mısırdan yapılan geleneksel içecek atole, kakao ve kahve, paylaşımı ve sıcaklığı simgeleyen ikramlar. Birlikte yeme içme, sohbeti başlatan ve bağı güçlendiren sosyal bir ritüel olarak görülür Meksika'da. İçecekler de bu temasın en zarif araçlarından biri. Yemeğe büyükler başlamadan başlanmaz. Genç yaşta ayrımı nettir. Büyüklerin sözü dinlenir, ustaya hürmet edilir. Zaman burada görecelidir. Randevulara geç kalmalar, öğle siestalarının uzunluğu ve yılın büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcağın rehavetinde akıp gider. Burada dakiklik bir öneri, esneklik bir kültürdür. Ve planlar hayatın doğal akışıyla uyumlu bir ritimde hafifçe eriyip birbirine karışır. Bir ortama girildiğinde ne kadar kalabalık olursa olsun herkesin tek tek selamlanması önemlidir. Bu gündelik hayat estetiği kadim anlatılarla birleşip zanaate de tesir eder. Folk art geleneğinde el yapımı seramiklerde, maskelerde ve canlı renklerle dokunan tekstillerde de kendini gösterir. Şimdi yine müzikle devam edelim. Eskiye sahip çıkarken yeniyi de kucaklayan Meksika'nın köklü kültürel zemininden beslenen Natalia Lafourcade, Latin folk ve alternatif çizgide Meksika'nın şiirsel ruhunu çağdaş bir dille anlatırken, Carmen Cohet, geleneksel anlatıları modern bir yorumla buluşturan yeni nesil bir temsilci olarak karşımıza çıkıyor. Nunca es suficiente ve mi reher.

Radyo 3 burası, Türkiye Radyoları 3. programı. Meksika'da duyguların açık yaşanması, gücün sadece bedende değil, hissetme cesaretinde aranması, aileye ve özellikle anne figürüne verilen değer, geleneğin modernlikle iç içe geçmesi, bu kültürün en belirgin çizgilerini oluşturur. Şimdi ise zaman ve stiller arasında köprü kurmuş iki isimle sürüyor programımız. Juan Gabriel, onlarca yıl boyunca yüzlerce bestesiyle ranchera, balad ve Latin pop arasında köprü kurarak halkın iç dünyasını seslendiren bir söz yazarı ve yorumcu olarak bu duygusal hafızayı temsil ederken, Luis Miguel, bolero geleneğini yeniden popülerleştiren prodüksiyonları, yüksek vokal disiplini ve

Uluslararası sahne diliyle Meksika'nın dünyaya açılan rafine ve zamansız yüzünü simgeler. Biri kalbin, diğeri temsilin sesidir. Önce Miguel'e kulak vereceğiz, Culpable. Ardından Juan Gabriel, Hasta que te conocí.

Programımız Meksika müziğinin en güçlü temsilcilerinden, aynı zamanda dünyaya mal olmuş isimlerinden biriyle bitiriyoruz. Carlos Santana'yla. Mariachi müzisyeni bir babanın oğlu olarak büyüyen Santana, Meksika halk müziğinin ritim, melodi ve yoğunluğunu Afro-Karayip ve Latin perküsyonlarıyla, blues kökenli ama ruhsal ve mistik gitar diliyle sahneye taşıyor. Sizinle paylaşacağımız şarkısı ise yine bir Meksikalı sanatçı ve grupla yaptığı bir işbirliği. 2000 yılına ait Supernatural albümünde Mana grubuyla birlikte kaydettiği Corazón Espinado, Meksika köklerini modern Latin rock'la buluşturan simgesel bir dil sunuyor. Albüm 9 dalda Grammy kazanarak bir rekor kırmıştı hatırlarsanız. Carlos Santana, Türkiye'de de çok sevilen bir isim olarak bizlere bu tutku, kültürel zenginlik ve ritimle programın finalini armağan ediyor.

0: İncelikler Atlası burada son buluyor. Meksika kültürü ve müziğin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşça kalın.
1: İncelikler Atlası.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. 7 Eylül 2026 tarihini gösterirken takvimler Pop Stüdyosu'yla 1879. bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Pop Stüdyosu'nun açılışında Catherine and the Waves, bir İngiliz rock grubu karşınızdaydı. Catherine and the Waves'in 1985 yılında piyasaya çıkarttığı Walking on Sunshine dünya çapında meşhur olmalarını sağlamıştı. Cambridge'de 1981 yılında kurulan ve 1999'a kadar rock ve new wave tarzındaki şarkılarıyla çok geniş bir hayran kitlesine ulaşan Catherine and the Waves'i sizlerle buluşturduk. Walking on Sunshine fonumuzda bize eşlik etmeyi sürdürürken sevgili müzikseverler. BTS 2010 yılında kuruldu. 7 üyesi var. İlk başta hip-hop tarzında bir grup olarak tanındı ama ardından müzik tarzında genişlemeye giderek Kore popu, pop, R&B ve elektronik dans müziğinde de adından övgüyle bahsettiren bir topluluk haline geldi. Dynamite'la sizlerle buluşturuyoruz. BTS mikrofonda.

Radyo 3. Lana Del Rey sahne adıyla tanıdığımız Elizabeth Woolridge Grant 21 Haziran 1985 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi ve müzik tarzıyla özellikle 1950 ve 1970 yılları arasındaki Americana tarzını yansıtmaya gayret gösteren isimlerden biri. Melankolik ve romantik tarzdaki şarkılarıyla müzikseverlerin gönüllerinde taht kuran ve büyük başarılara imza atmasını da birçok ödülle taçlandıran bir Amerikalı kadın şarkıcıdan bahsediyoruz. Lana Del Rey bu haftaki programımıza 2015 yılından Salvatore ile katılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmıyoruz ve bu kez bir siyahi şarkıcıyla sizleri buluşturacağız. Jason Derulo, sahne adı olarak bunu kullanan Amerikalı şarkıcı, besteci ve dansçı özelliklerini de, bu sıfatları da başarıyla taşıyan bir isimden bahsediyoruz. 2006 yılında müzik dünyasında var olmaya başlayan ama 2009'dan itibaren özellikle bireysel kariyerinde gerçekleştirdiği 250 milyon adet tekli satışı

Özellikle bireysel kariyerinde gerçekleştirdiği 250 milyon adet tekli satışıyla dünyada da tanınan Amerikalı Jason Derulo bu haftaki programımızda This Could Be Us'la mikrofona geliyor.

müzik dünyasına ve sanat dünyasına çeşitli yetenek yarışmalarındaki başarıları nedeniyle birçok ünlü dahil oluyor. Bu yarışmalarda dereceye giremeyenlerin de yine bu yarışmalar sayesinde müzik ve sanat dünyasında boy gösterdiğine şahitlik ediyoruz sevgili müzikseverler. Onlardan biri ki Amerikan Pop Idol yarışmasında özellikle bu seride Amerikalı Kelly Clarkson 2002 yılında boy gösterdi ve yarışmayı birinci olarak tamamladı. Şarkıcı, besteci ve televizyonda profesyonel olarak yapımcı ve sunuculuk unvanlarını da başarıyla gerçekleştiren bir isim olan Kelly Clarkson, ardından başarı basamaklarını hızlıca çıkarak müzik dünyasının en saygın ödüllerinden Grammy'lerde de başarıdan başarıya koşarak

0: ulaşarak bu ödüllerin de sahibi olmuştu. Kelly Clarkson, müzik magazin dergisi olan Rolling Stone tarafından dünyanın en yetenekli 200 şarkıcısı arasına girmeyi de başarmıştı. Bu haftaki programımıza 2005 yılından Because of You adlı duygulu şarkısıyla katılıyor.
1: Radyo 3

Müzik dünyasında İngiltere'den şarkıcı, besteci ve müzik dünyasının dışında çeşitli sosyal etkinliklerle de adını duyuran Ellie Goulding programımızda yerini aldı. Yaptığı şarkılarıyla özellikle İngiltere dışında da dünyada da çok sevilen kadın şarkıcılardan biri olarak artık profesyoneller arasında da sayılıyor. Sevgili müzikseverler, Burn adlı 2013 yılı şarkısıyla dinledik Ellie Goulding'i ve sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız pop şarkıcısı olan ve sahne adı olarak Bella Kay'i kullanan şarkıcı ve besteci var. 2025 yılında ilk teklisiyle boy gösteren, ardından bu şarkısının dışında 2026'nın hemen başında I Love It, I Love It, I Love It adlı şarkısıyla ülkesinde Billboard dergisinin 100 plaklık tekli listesine giriş yapma ve bu listede 17. sıraya kadar çıkma başarısı da gösteren Bella Kay'i I Love It, I Love It, I Love It adlı bu şarkısıyla mikrofona getiriyoruz.

Sırada bir işbirliği şarkısı var. Pop Stüdyosu'nun şimdiki konuğu Alman müzik insanı Zed olacak. Zed Anton Zavlavski, özgün adına sahip ama profesyonel manada Zed ismini kullanıyor. Bir işbirliği şarkısına imza atmak için 2012 yılında İngiliz şarkıcı Foxes'ın kapısını çalıyor. Clarity adlı şarkıyla 2012 yılında Kasım ayında listelerde boy göstermeye başlamıştı ve her zaman söylediğimiz gibi günümüzden yakın geçmişten şarkılar, şarkıcılar, ünlü gruplar bizlerle ve sizlerle birlikte oluyorlar programınız Pop Stüdyosu'nda.

0: Annesi İngiliz, babası Nijeryalı olan Shade, müzik dünyasının en sevilen kadın şarkıcılarından biri olarak müzik tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Bu haftaki programımıza 1992 yılından No Ordinary Love adlı şarkısıyla katılacak.
1: Radyo 3.

Amerikalı rapçi Future 10. stüdyo albümüyle The Real Me ile 10 Temmuz 2026 tarihinde müzikseverlerle buluştu. Bu albümden piyasaya çıkan ilk tekli Radio adını taşıyordu ve albümden hemen önce 26 Haziran 2026'da listelerde boy göstermeye başladı.

Bu haftaki programımıza Catherine and the Waves ile başladık. Walking on Sunshine 1985 yılından programımızda karşınızdaydı. İkinci sırada sizleri Güney Kore popunun çok değerli bir erkek topluluğuyla BTS ile buluşturduk. 7 kişilik bu özel topluluk Dynamite'la 2020 yılından programımızın bir diğer misafiri olduktan sonra Lana Del Rey Salvatore ile 2015 yılından programımızdaydı. Sevgili müzikseverler, Amerikalı Jason Derulo, This Could Be Us'la programımızın başka bir misafiri olduktan sonra mikrofona bu kez Kelly Clarkson geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ilk popstar yarışmasının birincisi Kelly Clarkson, müzik dünyasının en değerli kadın şarkıcılarından biri olarak kabul ediliyor. 2005 yılından Because of You şarkısının adıydı. Ellie Goulding, Burnley 2013 yılından programımıza katıldıktan sonra Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It ile 2026'nın hemen başında piyasaya çıkan ve listelerde gördüğümüz bu şarkısıyla programımızın bir başka konuğu oldu. Sizleri Zedd ve Foxes'la buluşturduk. Alman müzik insanı Zedd'le İngiltere'den Foxes Clarity adlı şarkıda bir işbirliğine gitmişlerdi. 2012 yılından bu şarkıyı da programımızda karşınıza getirdikten sonra İngiltere'den Shade ya da uzun adıyla Shade Adu No Ordinary Love'ı söyledi. 1990'ların rüzgarını estirdi programımızda Shade. Future, Amerikalı bir rap şarkıcısı Radio adlı şarkısıyla programımızdaydı. 2026'nın en yeni teklilerinden biri olarak dikkatleri üzerinde topluyor Future bu şarkısıyla. Ray Bland dediğimiz zaman müzik dünyasında Amerika Birleşik Devletleri'nden Ohio merkezli Jazz Rock Fusion grubu olarak tanımlanan Ray Bland, müzik dünyasında progresif yani geliştirilmiş

bilir ve çok türlülüğü benimseyen bir topluluk. Onların 2000 yılında piyasaya çıkan ve ülkemizde de Coyote Ugly adıyla gösterilen filmin soundtrack albümünden Boom Boom Boom adlı şarkısını sizlerle buluşturduk. Şu anda fonumuzda bize eşlik etmeyi sürdürürken son şarkımızı Amerika Birleşik Devletleri'nden yaşayan bir efsaneden seçtik. Bruce Springsteen 76 yaşında ve müzik dünyasının en sevilen şarkıcı, besteci ve müzisyenlerinden biri, gitar enstrümanını da ustalıkla çalmasıyla da tanınıyor sevgili müzikseverler. Cover Me şarkısının adı 1984 yılından gelecek. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk huzurunuzdan sevgiler, saygılar ve müzik dolu günler dileyerek ayrılıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmane adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Türkiye'ye husumet besleyen kaybeder ifadelerini kullandı. Erdoğan, ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremez dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu. ABD-İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir dedi. Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin kiralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda Türkiye'nin geçmişten geleceğe demografik dönüşüm süreçleri ele alındı. Nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Yeniden yükseltilmesine yönelik politika önerilerine yer verildi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin personeline ulaşabilmek için hem denizden hem havadan ekiplerin seferberliği sürüyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam ediyor. 76. oturumda tutuksuz sanıklardan iş insanı Necmettin Şimşek savunma yaptı. Şimşek kendisine yöneltilen rüşvet suçunu kabul etmedi. Ekrem İmamoğlu ve ekibinden şikayetçi olduğunu söyledi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davasında ikinci duruşma görüldü. Mahkeme heyeti aralarında Tanju Özcan'ın da bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 19 Ekim tarihine ertelendi. Batı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu kullanımı iddiasıyla soruşturma başlattı. Adli tıp incelemesinde Özgüven'in testi pozitif çıktı. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

yaralandı. Adana'nın Kara İsa'lı ve Feke ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler her iki yangını havadan ve karadan müdahale ederek büyük ölçüde kontrol altına aldı. Antalya'nın Aksu, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. İki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan tarafından şöhret nişanıyla ödüllendirildi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal ediyor, saldırılara son vermiyor. Son saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Katledilenlerin ikisi çocuktu. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlar düzenliyor, Filistinlilerin haklarını gasp ediyor. Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti, sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 11 kişi katledildi. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı. Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı

Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 1992. 1992 yılından notalarıyla baş başa kalacağımız ilk grupsa Galant. 1988 yılında İsviçre'de kurulan Neo Progressive Rock topluluğu, 1992 yılında yayımladığı Premier Fivaya isimli debut albümünden Le Mondion isimli teklisiyle programımızı başlatıyor. Düşlerin Notaları'na hoş geldiniz.

1992 yılından ikinci konuğumuz progresif metal türünün yaşayan dev topluluğu Dream Theater. 40 yılı aşkın süredir müzik dünyasına harika şarkılar armağan eden Bostonlu grup Images and Words isimli albümünden Wait for Sleep isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Roine Stolt tarafından kurulan İsveçli progresif rock topluluğu The Flower Kings. Değişen üyeler ve konuk müzisyenlerle yıllardır harika albümlere imza atan The Flower Kings, Banks of Eden albümünden For the Love of Gold isimli teklisiyle ikinci bölümümüzü başlatıyor.

2012 yılından keyfimize keyif katacak ikinci grup Amerikalı progresif rock topluluğu Echoline. Echoline hem kendi ismini hem de Window ismini verdiği albümünden Past Gravity isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2012 yılından son konuğumuz, 1986 yılında kurulan, 1992 yılında ilk albümünü yayımlayan Kanadalı topluluk Mystery. Art rock ve melodik rock tarzında dinleyicilerini memnun eden Mystery, The World Is A Game albümünden Superstar isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2026. 2026 yılından dinleyeceğimiz ilk grupsa Elder. Farklı tarzlarla dinleyicisini yolculuklara çıkaran Elder, bu yıl yayımladığı True Zero albümünden Capture Realize isimli teklisiyle son bölümümüzü başlatıyor.

2026 yılından ikinci konuğumuz, bu yıl sıkça yer verdiğimiz gruplardan biri olan Crownlands. Kanadalı ikili Crownlands ilk 10 yılı geride bıraktığı ve ikinci 10 yıla başladığı 2026 yılında yayımladığı Apocalypse albümünden The Fall isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin notalarına Riff Stone'la veda ediyoruz. Bu yıl dinleyicisine ulaşan Great Journeys albümünden The Orient Express. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Radyo 3. Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: İstanbul Radyosu'ndan Caz Ekspres'ten iyi akşamlar diliyorum değerli dinleyenler. 3 setten oluşan programımız saat 24'e dek radyolarınızda olacak. Bu gece Manuş Ala, Dolunay Obruk ve Meltem Ege ilk bölümde dinleyeceğimiz müzisyenler.

Manuş Ala, Dolunay Obruk ve Meltem Ege, Caz Express'in ilk set konuklarıydı. Şimdi Evrim Özşuca, Volkan Hürsever ve Kerem Görsev ikinci sette radyolarınızda olacaklar.

Caz Ekspres'in 3. durağına Evrim Özşuca, Volkan Hürsever ve Kerem Görsev'den dinlediğimiz eserlerle geldik değerli dinleyenler. 3. setin ve programımızın son konukları Neşet Ruacan, Sibel Köse ve Batu Şallıel bu gece. İstanbul Radyosu'nda Caz Ekspres'te bizlerle olan tüm dinleyenlerimize sağlıklı müzik içinde güzel bir hafta diliyorum. Yeni bir programda yeniden buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

0: God bless you.
1: For my first time.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Romantik dönemin en seçkin piyanistlerinden biri olan Clara Schumann'la başlıyoruz. 61 yıllık konser piyanistliği kariyeri boyunca salt virtüöziteye dayanan eserlerin önemini azaltarak piyano listelinin formatını ve repertuarını değiştiren bestecinin 1844 yılında kaleme aldığı Mi Majör Impromptu'yu Diana Ketter seslendiriyor.

Clara Schumann'a ait Mi Majör İmpromptu'yu piyanist Diana Ketter seslendirdi. Belçikalı besteci Auguste Bach'ın orkestra için 1923 yılında kaleme aldığı iki Flaman halk şarkısı üzerine fantezisiyle devam ediyoruz.

Johann Franz Xaver Sterkel'in 2 numaralı viyolo düetini Milan Teleşki ve Suzana Yarabakova seslendirdiler. İonya Müzik Ekolü'nün kurucusu Yunan bestecisi Nikolaos Mantzaros'un Oriental Tarzda Senfoni adlı uvertür formundaki eserinde.

Nikolaus Mantzaros'un oryantal tarzda senfoni adını verdiği eserini Andreas Plarinos yönetimindeki Yunanistan Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Cecil Chaminade'ın flüt repertuarının standart eserlerinden biri olan Re majör flüt konçertinosu var sırada.

Cecil Chaminade'ın 1902 yılında bestelediği Opus 107 Re majör flüt konçertinosunu flütte Maria Filippova ve piyanoda Ekaterina Mirzaeva'dan dinledik. Modest Mussorgsky'nin Çıplak Dağda Bir Gece adlı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Modest Mussorgsky'nin Çıplak Dağda Bir Gece adlı senfonik şiirini Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Handel'in Giulio Cesare operasının 3. perdesinden Kleopatra'nın Kaderimi Ağlayacağım başlıklı ünlü aryası var sırada. Soprano Nuria Rial seslendiriyor.

Handel'in Giulio Cesare operasından Kleopatra'nın Kaderimi Ağlayacağım başlıklı aryasını soprano Nuria Rial ve La Cetra Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Dimitri Shostakovich'in Opus 35 piyano, trompet ve yaylılar için konçertosuyla devam ediyoruz.

Dimitri Shostakovich'in piyano, trompet ve yaylılar için konçertosunu piyanist Christian Ihle Hedland, trompet sanatçısı Odd Nilsen ve Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Hırvat besteci Vatroslav Lisinski'nin orkestra için Akşam başlıklı idili var sırada.

İlk Hırvat operasını besteleyen Vatroslav Lisinski'nin Akşam başlıklı eserini Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Johann Brahms'ın 1886 tarihli Fa majör 2 numaralı cello sonatıyla sona eriyor.

Brahms'ın Opus 99 Fa majör 2 numaralı cello sonatını cellist Leonard Elschenbroch, piyanist Alexey Grinyuk eşliğinde seslendirdi. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturna gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1956 yılında kurulan Slovenya Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'nın 12 Nisan 2026 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Slaven Klonovic yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 1974 doğumlu Sloven fagot sanatçısı Aleksandr Ranisavljev. Konser programından ilk olarak Karl Maria von Weber'in vefatından kısa bir süre önce Londra'da premieri gerçekleştirilen ve orkestra konserlerinde sıklıkla seslendirilen Oberon operasının uvertürünü dinliyoruz.